kaşmalarına işaret düşülüyordu. Yol yakınken kaşmalarına, belli ki kaşmalarına işaret düşülüyordu. Yol yakınken kaşmalarına imkan veriyordu. Bir de kaçan

iki yol açılıyordu. Biri kaçmak isteyenler kaçabilirdi, diğeri alemlere rahmet olana hata ettim, affımı talep ediyorum diyene af yoluydu. Onlar ölüm istesiyle ilan edilmeselerdi, karanlık dünyanın labirentlerinde avara avara dolaşacaklardı. Ola ki hala azgın nefislerinin, karanlık inançlarının çıkmazlarında ömür törpüleyeceklerdi. Liste onları harekete geçiriyordu. Düşünmeye zorluyordu. Bir çıkış yolu işaretliyordu. Bir yol haritası belirliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki suçu affın dışında tutuyordu. Ama yine de bütün af yollarını kapatmıyordu. Bu suçlardan biri yalandı, ikincisi ise iftiraydı. Yalan ve iftira hakikati kuşa çevirmekti, zihinleri allak bullak etmekti, ortalığı toz duman etmekti. Yalan ve iftira toplumu fitnenin çamuruna itmekti. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlamanın yollarını kapatmaktı. Köşe başlarının haremiler tarafından tutulmasıydı. Toplumları yalana kurban etmekti. Yalanla duvarlar örmekti, yalanla setler çekmekti, iftirayla işi pekiştirmekti, artık hakikate yönelişi dumura uğratmaktı. Suçlular listesinde iki sınıf insan ön plana çıkıyordu. Biri iktidar sahipleriydi, diğeri şairlerdi. Özellikle o toplumda medya konumunda olanlar şairlerdi. Şairlerin şiirleri dillerden dillere dolaşırdı. En etkin şairlerin şiirleri Kabe'ye asılırdı. Hasreten en güçlü yedi şairin şiiri uzun süre Kabe'de asılı dururdu. Bu şiirler ezberlenirdi. Nesillerin dillerinden düşmeyen bir kıymet ifade ederdi. Şairler gündemi takip ederlerdi. Gündeme gelen konularda şiirlerini kurşun gibi devreye sokarlardı. Şiirler mi, kurşunlar mı daha etkiliydi? Ya da sineleri hangisi daha çok yaralardı? Bilinen bir şeydi. Sözler zehirli hançerlerden de etkiliydi. Toplumun fitne gibi en büyük çıkmaza sözler mahkum ederdi. Şairin diliyle bir beş değil sevgili, bin kurşun deldi beni diyordu. Sözler kurşundan ileriydi. Kalplere değen sözler kalpleri delik deşik ediyordu. Kalpleri ilistire çeviriyordu. İnsanın içini kıyık kıyık ediyordu. Şerha şerha ediyordu. İnsanın takatını, dermanı yiyip bitiriyordu. Artık içi çökmüş, içi bitmiş bir insan vardı. Bir insan kalırdı. Dün şairler o toplumda iletişimin en güçlü aracıydı. Toplumu yönlendiriyor, motive ediyor, hatta toplumu istediği kulvara sokuyorlardı. Düşmanın silahıyla silahlanmak gerekiyordu. Güçlü edebiyatçıların karşısına kudretli edebiyatçılar yetiştirmek gerekiyordu. Kalpleri etkileyen romancılara, hikayecilere karşı çok etkin romancılar, hikayeciler yetiştirmek gerekiyordu. Özellikle bütün insanlığı dikkate alan dev filmler yapmak gerekiyordu. Güçlü senaryolar, etkin filmler gerçekleştirmek gerekiyordu. Uluslararası ölçekte tarihçiler, iktisatçılar, sosyologlar, felsefeciler, hukukçular yetiştirmek gerekiyordu. Hayatın hiçbir karesi boşluk kabul etmiyordu. Boş bırakılan alanları birileri hemen dolduruyordu. Ama şairlerin yeri İleri boyuttaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın güçlü şairi Hassan bin Sabit'e "Asabım silahla harp ettikleri gibi sen de dilinle savaş" buyuruyordu. Yine bir gün Peygamberler Sultanı öyle buyuruyordu: "Hassan'ın beyitleri düşmana ok darbesinden daha etkilidir." O günün idarecileri şairleri sağ kolları gibi görürlerdi. Gündem aldıkları konuları onların dillerinden gündeme getirirlerdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'sinde İslam'ın şairleri için ayrı bir kürsü kurduruyordu. Zaman zaman Abdullah bin Revaha'dan şiir dinlemeleri olurdu. Zaman zaman

0: Müslüman Hazreti Hassan bin Sabit'ten ve diğer güçlü şairlerden şiirler dinlenirdi. Kureyş'in en etkili şairlerindendi. Küfür günlerinde Allah'ın Resulüne ve Allah'ın dinine hicivler yazıyor, çarpıtıyor, küçük düşürücü, alaya alıcı dizeleri dile getiriyordu. Bu etkin şair Abdullah bin Zibagra'ydı. Mekke'nin fethedilişiyle şair Abdullah Mekke'den kaçıyor, Necran'a ulaşıyordu. Artık onun için Mekke günleri bitiyordu. Mekke onun hayatından çıkıyordu. Ama hayat onun düşündüğü gibi akmıyordu. İslam şairi etkin diliyle şair Abdullah'a ilişkin şiir dile getiriyordu. Hazreti Hassan bin Sabit, şair Abdullah'ın kaçışı üzerine bir şiir dillendiriyordu. Şiirinde kalıcı bir azaptan söz ediyordu. Onun bu satırları şair Abdullah'ı ciddi boyutlarda etkiliyordu. Kararını veriyor, Mekke'ye geliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyor, iman iklimine giriyor, günahlarının bağışlanması için Rahman-ı Rahim'e niyaz etmesini istiyordu. Şair Abdullah dünden bugüne seyrini şiiriyle arz ediyordu. Uyku uyutmadı karışık vesveseler ve kederler. Gece baştan itibaren sabaha kadar karanlık. Ahmet'in beni kınadığı haberi bana ulaştı da sanki sıtmaya tutulmuş bir vaziyette geceledim. Ey süratli develerin sırtında taşıdıklarının en hayırlısı, İşlediğim şeylerden dolayı senden özür diliyorum. Zira ben yüzü koyun şaşkın bir vaziyette sapıklıktaydım. O günlerde bana en sapık işleri yapmamı emrediyordu. Bugün ise Nebi Muhammed'e iman ettim. Kalbim bunu bulamayanlar mahrumdur. Artık düşmanlık bitti, sebepleri de bitti. O ak bir nurdur ve mühürlenmiş bir hatemdir. Şehadet ederim ki senin dinin doğrudur, gerçektir. Sen ise kullar içerisinde yücesin, büyüksün. Allah şehadet eder ki Ahmet seçilmiş biridir. Salihler arasında en öndedir, kerem sahibidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şair Abdullah'a sıcak bir alaka gösteriyor, cübbesini çıkarıp veriyordu. Şair Abdullah İslam'la şerefleniyor ve bundan böyle İslam'ın güçlü şairler arasında yerini alıyordu. İbni Kesir onunla ilgili olarak o İslam'ın en azılı düşmanlarından ve Müslümanlara karşı şiir gücünü en ustaca kullanan şairlerden biriydi. Daha sonra Allahu Teala ona tövbe edip İslam'a dönmeyi ve İslam'ı müdafaa edip ona yardım etmeyi nasip etti diyordu. İmam-ı Kurtubi ise iyi bir şairdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı metheden çok sayıda şiiri mevcuttur. O Müslüman olduktan sonra Müslüman olmadan önce yazmış olduğu şiirlerin hepsini silip atmıştır diye tanımlıyordu. Şairler çok etkindi. Olumlu çizginin şairleri insanlığa hizmet ediyor, insanlığın ufkunu aydınlatıyordu. Şairler çok tehlikeliydi. Sihirli şiirleriyle toplumu bozguna verebilirlerdi. Toplumu fitneye düşürebilirlerdi. Dünkü zamanlarda medyanın merkezinde şairler vardı. Şimdiki zamanlarda ise hayatın merkezinde medya vardı. Ne kadar acıydı. Medya en mazlum bir insanı en zalim olarak gösteriyor ve toplumun belli bir kesimi buna içtenlikle inanabiliyordu. Böylece toplumları parçalayabiliyordu. Ya da en zalim bir insan, en mazlum, en masum bir insan olarak takdim edilebiliyordu. Toplumun belli bir bölümü bunu kabul ediyor ve toplum yine derin bir yarılmaya maruz kalıyordu. Toplumun kendine özgü hayatının ilkeleri olmalıydı. Olup bitenleri inandığı o ilkeler ışığında değerlendirebilmeliydi. Böylece medyanın önünde savrulan bir yaprak olmamalıydı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Ey Habibi Mahmet, Resulüm Muhammed. Senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Çünkü dünya bir hayaldir. Ahiret ise bir hakikattir. Yakında razı olduklarını Allah sana verecektir. İstediklerini Rabbin yerine getirecektir.

Bu ilahi sözler duygulandırmıştı Yüce Nebi'yi. Çünkü çok sevdiği ümmetinden ayrılık vakti gelip çatmıştı. Onlarla helalleşmeli, rızalarını almalı ve şahit ol ya Rab demeliydi. Bilal-i Habeşi vasıtasıyla mescide toplamıştı bütün ashabını. Mübarek dilinden güçlükle dökülüyordu sözcükler. Sesi titriyordu konuşurken. Ey ashabım, Allah'ın emirlerini sizlere hakkıyla anlattım mı? Size ömrüm boyunca tebligat-ı ilahide bulundum mu? Nebi'nin bu içler yakan suali karşısında ashab gözyaşlarına boğulmuştu. Elbette ey Allah'ın Resulü. Bütün hakikatleri bize anlattın sen. Ta Mekke'yi mükerremeden Medine'yi münevvereye kadar bize her türlü ifade bulundun diye cevap veriyorlardı Yüce Nebi'ye. Bize hakkı anlattın, insanlığı öğrettin. Bizleri puta, ateşe, taşa tapınmaktan halas buyurdun. Bir ve alemlerin Rabbi olan Allah'a ibadete öğrettin diyerek şükranlarını ve sadakatlerini ifade ediyorlardı ona. İçine bir an olsun su serpilmişti peygamberi zişana. Ancak tedbiri elinden bırakmamalıydı. Müminlere, kimin bende hakkı varsa gelsin alsın diye seslendi. Fakat çıt çıkmamıştı kalabalığın içinden. Kimin sesi çıkabilirdi ki böyle bir sual karşısında? Onun ümmetinin üzerine hakkı olduğu halde o böyle sesleniyordu ashabına. Efendimiz kararlıydı. Aynı suali 3 kere ard arda tekrarladı. Ancak son defasında Allah aşkı için kimin hakkı varsa gelsin alsın. Fakat topluluğun içinde doğrulmaya çalışan bu zattı kim? Bu ihtiyar ne isteyebilirdi Resul-i Ekrem'den? Bu ne cüret dercesine bakıyordu herkes birbirinin yüzüne. Heyecan ve şaşkınlıktan donup kalmıştı müminler. Ukkaşe'ydi o ihtiyar zat. Ukkaşe söze başladı. Herkesin hayrete kapılmış gözlerinin gölgesinde. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sualinizi birkaç kez tekrar ettiğiniz halde ben kalkmadım. Ancak sonuncu ısrarınız ve büyük andınız karşısında dayanamadım. Ya Resulallah, sizinle beraber bir harbe iştirak etmiştik. Bir nedenle açık olan sırtıma kırbacınızla vurdunuz. Aynı kırbaçla size kısas yapılmasını talep ediyorum dedi ve ortalık bir anda karışıverdi. Feryatlar figanlara karıştı. Olamaz diyordu herkes. Bu ne cüret? Bu nasıl bir talepti? Nasıl kıyabilirdi Ukkaşe alemlerin efendisine vurmaya? O şefkat timsali insana bunu nasıl yapabilirdi? Oysa o, müminler için, ümmeti için ne kadar çok sıkıntıyı göğüslemişti. Sıddık-ı Azam Hazreti Ebubekir doğruluyordu kalabalığın içinden. Sizin yerinize ben kısas olunayım ya Resulallah. Ya Ukkaşe bana vur. İki cihan serveri, otur ya Ebubekir. Senin niyetini biliyorum cevabını verdi biricik yarenine. Hazreti Ebu Bekir'in ardından Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali de aynı niyeti beyan ettiler Efendimiz'e. Ancak o yüce nebi onları da yerlerine oturtuyordu birer birer. Bilal-i Habeşi'ye, ya Bilal hemen git.
hane-i saadetimde bulunan kızım Fatıma'ya selam söyle. Benim harpteki kırbacım kendilerindedir. O emaneti al, getir, buyurdular. Bilal bu emir karşısında hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Allah'ın Resulü kendisine kısas yaptıracaktı. Nasıl dayanırdı yürekler, nasıl dayanırdı? Nasıl getirecekti o kırbacı? Onun mübarek sırtına vurulması için nasıl getirecekti? Ukaşe'nin kısası için. Bilal'in takati yoktu ama koşuyordu. Efendimiz emretmişti. Ne olursa olsun hemen yerine getirmeliydi bu yüce emri. Fatıma validemizin evine ulaşmıştı ağlayarak. Heyecanlı dokunuşlarla çalıyordu kapıyı. Fatıma validemiz kapıyı açtı. Buyur ya Bilal, bu ne telaş? Hazreti Bilal soluğu kesilerek, babanız ya Fatıma, Efendimiz kırbacını istiyor. Şaşkınlık içinde kaldı o betül kadın. Allah Allah, daha önce hiç böyle istememişti kırbacını. Yoksa bir sefer ya da harp mi var? Ne var ya Bilal? Bilal-i Habeşi söylemek zorundaydı. Ne diyebilirdi doğruyu anlatmaktan gayrı? Hayır ya Fatıma, hayır, harp de yok, sefer de. Babanız Ukaşe tarafından kısas olunacak ya Fatıma, kısas. Fatıma'nın da dermanı kesilmiş, dudakları titremeye başlamıştı. Ne diyorsun ya Bilal? Sualiyle gözyaşları boşalmaya başladı oluk oluk. Koşuyordu Fatıma. Hasan bir yanında, Hüseyin öbür yanında mescide gidiyordu. Engel olmalıydı. O büyük insana kıyılır mıydı? Nasıl bir mümin peygamberi karşısına böyle bir taleple çıkabilirdi? Bilal varmıştı mescide. Kırbacı uzattı elleri titreyerek Allah'ın Resulüne. Fakat Hazreti Hasan ve Hüseyin ortalığı birbirine katıp feryat ediyorlardı. Dedeciğim, dedeciğim, sizin yerinize biz kısas olunalım, biz, diye yalvarıyorlardı ağlayarak. Ama tüm bu olan bitene rağmen Ukkaşe diretiyordu. Dönmüyordu sözünden. Allah'ın Resulü bu işin hemen son bulmasını istiyordu. Ukaşe'ye uzattı kırbacını. Ancak Ukaşe'nin istekleri henüz bitmemişti. Ya Resulallah, bana vurduğunuz zaman vücudum çıplaktı. Aynı şekilde olmasını istiyorum. Allah'ın Resulü mübarek sırtlarını açar açmaz öyle bir parlaklık ve nur zuhur etmişti ki adeta gözler kamaşıyordu bu nurun güzelliğinden. Bu ışık iki omuzu arasındaki nübüvvet mührünün aydınlığıydı. Ashab heyecanlıydı. Hayır, yapma Ukaşe, kıyma Resulullah'a, sesleriyle hüngür hüngür ağlamaktaydı. Fakat beklenmedik bir olay oldu o anda. O pir-i fani bir ok gibi elindeki kırbacı fırlatıp nübüvvet mührünü öpmeye başlamıştı doya doya. Ağlıyordu hıçkıra hıçkıra. Sana nasıl vurabilirim ya Resulallah? Bizim varlığımızın sebebi sensin. Ben bu vesileyle o nurlu mührünü öpmeye nail oldum. Benim sende ne hakkım olabilir? Ashab-ı kiramın hüzün gözyaşları sevinç gözyaşlarına dönüşmüştü. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam da bu duygu seline kapılmışlardı. Kim ki cennette benim arkadaşımı görmek istiyorsa Ukaşe'ye baksın, buyurdular. Kızgınlık ve hayretle bakan gözler artık gıptayla bakıyordu ona. Nübüvvet mührünü öperek yüksek derecelere erişmişti o. Cennetle müjdelenmiş, Allah'ın Resulü'nün övgüsüne mazhar olmuştu Ukaşe. Ne mutlu sana ey Ukaşe.
ne mutlu sana.

Semada Arif'in canı, bu can Mevlana hayranı, erer değil gül-i reyhanı, onun payi türabından, olursun bülbül-i şeyda, nasıl sermest eder sevda, coşar umman olur peyda, gözün her

Sevdim seni hep, canlara canan diye sevdim. Bir ben değil, alem sana kurban diye sevdim. Ecram-ı felek, levh-u kalem mest-i nigahın, didarına aşık ulu yezdan diye sevdim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Aşkınla buhurdan gibi tütmede bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicran diye sevdim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Asilere lütfun yüce ferman diye sevdim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilara. Sevdanı gönül derdine derman diye sevdim. Bülbül de senin bağrı yanık aşık-ı zarın. Feryadı bütün ateşi suzan diye sevdim. Huriler ezelden beri şeyday-ı cemalin. Yanmıştı sana Yusuf-u Kenan diye sevdim. Evlad-ı İyal'den geçerek Ravzan'a geldim. Evsafını methetmede Kur'an diye sevdim. Kıtmirinim ey Şah-ı Rusul, kovma kapından. Alemlere rahmet dedi Rahman diye sevdim. Şeyda kuluna eyle nazar merhametinle. Bir lahza nazar en büyük ihsan diye sevdim.

gökten bir yağmur yağınca cesetler hayat bulur. Can ve ruh bedenini arıyorken Rabbin tayin ettiği yerde buluşmak için toplanır bütün kullar. Mahşer meydanında toplanır. Ne oldu bize? Kim neden uyandırdı bizi? Bu büyük insan kalabalıkları ne kadar da çok. Bu insanlar neler fısıldaşıyorlar? Sadece 10 gün mü kaldık yattığımız yerde, yoksa 1 gün mü? Peki burası neresi? Yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz. Kimse kimseyle ilgilenmiyor. Kimse kimseye bakmıyor. Bütün insanlar bu meydanda. Herkes gözünü göğe dikmiş bakıyor. Sıkıntı ve hararetten herkesten terler boşalıyor. İlk İbrahim peygamber çağrılıp giyindiriliyor. Aman ya Rabbi, cennet nişanesi taşıyor. Herkes sıkıntıda, terliyor. Birden meydan Muhammed, Muhammed nidalarıyla çınlıyorken herkes heyecandan, korkudan titriyor. Arşın sağında, büyük kürsünün yanında kutlu nebi, ay gibi parlıyor. Herkeste bir ümit beliriyor. Susuzluktan boğazlar parçalanmışken havuzdan billur gibi su fışkırıyor. Güneş beyinleri kaynatırken insanlar Resul'e gözlerini dikmiş bakıyor. Herkes derin bir imrenişle Yüce Resul'ü arşın sağında gözlüyor. Sırasıyla bütün peygamberler tek tek çağrılıyor. Sonra sıddıklar ve sırasıyla diğer gruplara elbiseleri giydiriliyor. Bir çağırıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. O gün çığlığı gerçekten duyarlar. İşte o kabirden çıkış günüdür. Doğrusu biz diriltiriz, biz öldürürüz. Dönüş bizedir. Pamuk gibi atılmış dağlar arasında arzın fanileri tekrar dirilmiş. Şaşkın kelebekler gibi kalabalıklar arasında yapayalnız bekleşiyorlar. Görünmez varlıklar tene dokunuyor. Ruhsa şaşırmış bir halde vücudu kendisiyle tanımaya çalışıyor. Bir kafile yola dizilmiş. Adına gafiller zümresi denilen. Sanki yürümeye mecalleri yok da rüzgar kendilerini itekliyor. Yaşadıklarından habersiz, şokta, belki de sarhoş bir haldeler. Duymuyor, görmüyor, bilmiyorlar. Kim? Kim bunlar diye soruluyor. Meğer dünyada duygusuzca bir hayat süren, kanaati hikmet, rahatlığı zevk edinen gafiller topluluğuymuş. Bir gün dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın diriltip bir araya toplarız. Dizi dizi Rabbine sunulduklarında, andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Sizi bir yere toplamak için söz vermediğimizi iddia etmiştiniz değil mi denir. Amel defteri ortaya konunca suçluların onda yazılı olanlardan korktuklarını görürsün. Vah bize! Eyvah bize! Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini yazmış derler. İşlediklerini hazır bulurlar. Rabbin kimseye haksızlık etmez.
Bir kafile daha koyulmuş yola. Aman Allah'ım! Yüzleri paslı demirlerle çizilmiş. Kan revan içinde. Bunlar... Evet, bunlar fitneci topluluklar. Aileleri parçalayan, dostlukları dinamitleyen, insanlar arasında kasırgalar estiren bunlardı değil mi? Anlaşmalarına ihanet eden, vücutlarını ruhlarına hayran bırakarak yerde sürükleyen, ruhlarını bedenlerinin peşinden koşturanlar bunlardı değil mi? Masumlara dil sarkıtmaktan ve haset sahipleriyle vücut eğlendirmekten geri durmayanlar, bir ömür boyu şehvet peşinden koşup, dostluğu hasede feda edip, aşkın gözyaşına kayıtsız kalmış saadet sultanları bunlardı değil mi? Kalpleri ateşle yarılıp, kaynar bir pişmanlıkla doldurulunca, eyvah, eyvah, yazık bizlere demeleri, kendilerini kurtarmayanlar bunlardı değil mi? Ama yer çarpılıp paralandığı zaman, melekler sıra sıra dizilip Rabbinin buyruğu gelince, o gün cehennem ortaya konur. O gün insan öğüt almaya çalışır. Ama artık öğütten ona ne? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaymışım der. O gün hiç kimse Allah'ın azap ettiği gibi azap edemez. Hiç kimse onun vurduğu bağ gibisini bağlayamaz.

Efendime vermek için 27'mden gün aldım, 27'mden gün. Bir bilseniz efendim, için için ateşe verdim içimdeki beni. Ah beni, hangi vadiler istedi de gitmedim. Kıskandım da ne oldu hayattan kendim. Ah efendim, sorar durur can, nasıl bir sondur bu gittikçe yakınlaşan, gittikçe yakınlaşan. Derdimi anlattım efendim, derdimi anlattım sözü yormadan. Oturdum, dua ettim, yalvardım, akıl git başımdan.

narin midir mermerin rahminde karanfiller? Neden gülücükleri sarsıyorum kan gibi? Rintlerin mahzeninde büyüse de sefiller, sevgiyi yüreğinde taşıyor sultan gibi. Ölüler göz kırpıyor çölün kirpiklerinden, kara kaşlı hilale aşina sisli ruhum. Baktıkça büyülüyor ölüleri derinden, yemyeşil bahçelerde simüzer, kaktüs ve kum.

kervan eski günlerin hüzmeleriyle dolu. Hala Yusuf soluğu yayılıyor öteden. Kim bilir neresinden geçiyor ipek yolu. Acılar kayboluyor fırtınalarda neden? Kardeş hatırasıdır kuyularda dirilmek. Yükselir sarayların burcunda kehkeşanlar. Yarınsız bir kralın tahtında öldürülmek ne mümkün? Bir rüyanın mehtabını kim anlar? 7 yıl bir kıtlığın sinesinde açan gül, parlayan yıldızıdır bilinen bir vebalin. Geziyor yine mahzun çölün bağrında gönül. Duyuyorum ki bu son şarkısıdır hilalin.

Alırsam surları yıkmak isterim. Aldanıp da sakın kal deme bana. Taşları eriten hararetimle, kanımı arıtan dağlara çıkıp, hasretim uyuyan maharetimle gideyim şiirin topraklarına. Sen ey yaprakları ipek dokuyan, kalırsam incinir çiğ taneleri, acı acı kişner yaşlı küheylan, yağmura müptela eleyim sağma yolları kuşatan tebessümünü görse de bulamaz dizinde derman. Kalırsam değişir gecenin tadı, hıtır kanadından talih kuşunun arza emri vaki süzülür zaman. Kömür saçlarına tutunan kalbim kahve gözlerinde giyer kefeni, imrenir yepyeni bir zindan bile, en güzel hücremde saklarım seni. Rengarenk bir damla usare olup sessizce içine akmak isterim. Tuttuğun aynada birden kaybolup yıllarca yüzüne bakmak isterim. Şehirde tükenen sihri bul deme, kuru de, çürü de, sakın kal deme. Kalırsam surları yıkmak isterim.

ayrılığın arkasından duyulan. Gitme ey gerdanlığı inci ve mercan olan. Ölümlü vakitlerde hayatıma can olan. Masiva denizinde kalanların feneri. Ayrılığı intihar, aşkı imtihan olan. İkramındır ne varsa sızlatan yüreğimi. Ey alevde kaybolup sularda nihan olan. Gömülmüşüm küflenen kuşkular toprağına. Düşmüşüm çıbanların, çıyanların çağına. Ey yolunu kaybeden yolculara han olan. Isırgan bir mendile akıyor gözyaşlarım. Kadehimde ıstırap, damarımda kan olan. Boynumda kelepçeli bakışların urganı. Üzerimde acılar kumaşının yorganı. Gitme ey mutluluğun tahtında hakan olan. Zülfünden yıldızları sararak gökyüzüne, ışıksız bir ülkenin sabahında tan olan. Al götür senin için ağlayan serçeleri, hasretinle eriyip kuruyan pençeleri.

kahramanlara gurbet, şaire vatan olan. Şah damarımda solar nergisleri sevincin, ruhumdur köşelerde dağılıp viran olan. Gitme, çözmek üzredir son düğmeyi güvercin, bazan muştu çiçeği, bazan da hüsran olan. Ya başucumda cellat, tenhada bekleyen cin, ya da şahikalarda katıksız hicran olan. Mehtabında büyüyen karanfilleri yakıp, ben miyim yeryüzünde sadece üryan olan? Ben miyim terk edilen, ben miyim ziyan olan? Ülkemi Leylüne har yangınlarda bırakıp, gitme ey ipek yüzlü, gitme ey insan olan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 22. Cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة

حرج وكان الله غفورا رحيماً.

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.

Allah'tan inen şerbeti içtik elhamdülillah. Şok reddesini geçtik elhamdülillah. Şu karşıki dağları, meşeleri, bağları sağlık, safalık ile açtık elhamdülillah. Kuru idik, yaş olduk. Ayak idik, baş olduk. Kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Vardığımız illere, şol safa gönüllere, halka taptuk manisin saçtık elhamdülillah. Beri gel barışalım, yadisen bilişelim. Atımız eğerlendi, eştik elhamdülillah. İndik Rum'u kışladık, çok hayru şer işledik. Uş bahar oldu, geri göçtük elhamdülillah. Dirfilli pınar olduk, irkildik ırmak olduk. Aktık, denize daldık, taştık elhamdülillah. Taptuğun tapısında, kul olduk kapısında. Yunus miskin çiğdik, piştik elhamdülillah.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı

Sabahtan akşama senin yanında, gece olur bende batar gözlerin. Beni bahri sanma, yüzmeyi bilmem, çeker derinlere yutar gözlerin. Alıp götürürsün yar başlarına, kurtulmak istersin tutar gözlerin. Derdimi yaymayı bana bırakmaz, sürüsünü bana katar gözlerin. Sana çıngı düşse ben tutuşurum, sende yanar, bende tüter gözlerin. Günleri tükenir gün saymayanın, sehpamı avluna çatar gözlerin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
7: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
8: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Davet Radyo dinleyicileri, bugünkü Nur İklimi programında Mesnevi Nuriye'den İnşallah okuyacağız. Birkaç muhtelif yerlerden okumaya çalışacağız. Rabbim istifademizi ziyadeleştirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Habbe. İlem eyyuhel aziz. Kabir, alemi ahirete açılmış bir kapıdır. Arka ciheti rahmettir, ön ciheti ise azaptır. Bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde duruyorlar. Senin de onlara iltihak zamanın gelmedi mi? Ve onlara gidip onları ziyaret etmeye iştiyakın yok mudur? Evet, vakit yaklaştı. Dünya kazuratından temizlenmek üzere bir gusül lazımdır. Yoksa onlar istigzar ile İkrah edeceklerdir. Eğer İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruki bugün Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet vuku bulsa, bütün zahmetlere ve tehlikelere katlanarak ziyaretine gideceğim. Binaenaleyh İncil'de Ahmet, Tevrat'ta Ahyet, Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma, İki cihanın güneşi kabrin arka tarafında milyonlarca Faruki Ahmetler ile muhat olarak sakindir. Onların ziyaretlerine gitmek için niye acele etmiyoruz? Geri kalmak hatadır. Şu esasata dikkat lazımdır. Allah'a abd olana her şey musahhardır. Olmayana her şey düşmandır. Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. Mülk Allah'ındır. Sende emaneten duruyor. O emaneti ibka edip senin için muhafaza edecek. Sende kalırsa meccanen zail olur gider. Devam olmayan bir şeyde lezzet yoktur. Sen zailsin, dünya da zaildir, halkın dünyası da zaildir. Kainatın şu şekli hazırı da zaildir. Bunlar saniye ve dakika ve saat ve gün gibi birbirini takiben zevale gidiyorlar. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. İlem eyyuhel aziz, ey aziz kardeşim bil. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. Bu üç mukaddes cümlenin faidelerini ve mahalli istimallerini dinle. 1. Kalbinde hayat bulunan bir insan, kainata, aleme bakarken, idrakinden aciz, bilhassa şu boşlukta yapılan ilahi manevraları görmekle hayretler içinde kalır. İşte bu gibi hayret ve dehşetengiz vaziyetleri ancak Subhanallah cümlesinden nebaan eden may zülali içmekle o hayret ateşi söner. 2. Aynı o insan gördüğü leziz nimetlerden duyduğu zevkleri izhar etmekle hamd ünvanı altında inamı nimette ve münimi inamda görmekle idami nimet ve tezyid-i lezzet talebinde bulunarak elhamdülillah cümlesiyle nimetler definesini bulan adam gibi nefes alıyor. 3. Aynı o insan mahlukat-ı acibe ve harekat-ı garibeden aklının tartamadığı ve zihninin içine alamadığı şeyleri gördüğü zaman Allahu Ekber demekle rahat bulur. Yani Halık'ı daha azim ve daha büyüktür, onların halk ve tedbirleri kendisine ağır değildir. İlem eyyuhel aziz. İnsan seyyiatıyla, günahlarıyla Allah'a zarar vermiş olmuyor. Ancak nefsine zarar eder. Mesela hariçte, vakide ve hakikatte Allah'ın şeriki yoktur ki onun hizbine girmekle Cenab-ı Hakk'ın mülküne ve asarına müdahale edebilsin. Ancak şeriki zihninde düşünür. Boş kafasında yerleştirir. Çünkü hariçte şerikin yeri yoktur. O halde o kafasız kendi eliyle kendi evini yıkıyor. İlem eyyuhel aziz. Allah'a tevekkül edene Allah kafidir. Allah kamil-i mutlak olduğundan lizatihi mahbubtur. Allah mucid, vacib-ül vücut olduğundan kurbiyetinde vücut nurları, bu'diyetinde adem zulmetleri vardır. Allah melce ve mencedir. Kainattan küsmüş, dünya zinetinden iğrenmiş, vücudundan bıkmış ruhlara melce ve mence odur. Allah bakidir. Alemin bekası ancak onun bekası iledir. Allah maliktir. Senin mülkünü senin için saklamak üzere alıyor. Allah gani-i munidir. Her şeyin anahtarı ondadır. Bir insan Allah'a halis bir abd olursa, halis bir kul olursa, Allah'ın mülkü olan kainat onun mülkü gibi olur. İlem eyyuhel aziz. Aklı başında olan insan ne dünya umurundan kazandığına mesrur, mutlu ve ne de kaybettiği şeye mahzun, üzüntülü olmaz. Zira dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Bak, ihtiyarlık şafağı kulakların üstünde tulu etmiştir. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda tavattun etmeye niyet eden hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Mahaza ebedi ömrün önündedir. O ömrü bakide göreceğin rahat ve lezzet ancak bu fani ömürde say ve çalışmalarına bağlıdır. Senin o ömrü bakiden hiç haberin yok. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan. İlem eyyuhel aziz. Cenab-ı Hakk'a malum ve maruf ünvanıyla bakacak olursan meçhul ve menkür olur. Çünkü bu malumiyet örfi bir ülfet, taklidi bir semadır. Hakikati ilam edecek bir ifade de değildir. Mahaza o ünvan ile fehme gelen mana sıfat-ı mutlakayı beraberce alıp zihne ilka edemez. Ancak zat-ı akdesi mülahaza için bir nevi ünvandır. Ama Cenab-ı Hakk'a mevcud-u meçhul ünvanıyla bakılırsa, marufiyet şuaları bir derece tebarruz eder ve kainatta tecelli eden sıfat-ı mutlakayı muhita ile bu mevsufun o ünvandan tule etmesi ağır gelmez. Evet, oradan zerre bahsine geçiyoruz. Zerreden de birkaç tane yine ilemlerden okuyalım inşallah. Evet. İlem eyyuhel aziz. Senin iktidarın kısa, bekan az, hayatın mahdud, ömrünün günleri mağdud sayılı ve her şeyin fanidir. Öyleyse şu kısa fani ömrünü fani şeylere sarf etme ki fani olmasın. Baki şeylere sarf et ki baki kalsın. Burayı bir daha okumak istiyorum. Senin iktidarın kısa, bekan az, hayatın mahdud, ömrünün günleri mağdud ve her şeyin fanidir. Öyleyse şu kısa fani ömrünü fani şeylere sarf etme ki fani olmasın. Baki şeylere sarf et ki baki kalsın. Evet, yaşadığın ömürden dünyada göreceğin istifade ancak 100 sene olur. Bu 100 sene ömrünü 100 tane hurma çekirdeği farz edelim. Bu çekirdekler iska edilip muhafaza edilirse ila maşallah semere verecek 100 tane ağaç olur. Aksi takdirde ateşe atıp yakmaktan başka bir istifadeyi temin etmez. Kezalik senin o 100 senelik ömrün de şeriat suyu ile iska ve ahirete sarf edilirse alemi bekada ilelebet semerelerinden istifade edeceksin. Binaenaleyh semeradar 100 tane hurma ağacını terk ve 100 tane çekirdeklerine kanaat ile aldanırsa o adam hutameye, cehenneme hatap olmaya layıktır. İlem eyyuhel aziz. Evham, şübehat, dalaletin menşe ve mahzenlerinden biri, nefis kendisini kader ve sıfat-ı ilahiyenin tecelliyat dairesinden hariç addeder. Sonra tecelliyata mazhar olanlardan birisinin mevkiinde kendisine farz eder. Onda fena olur. Sonra başlar bazı teviller ile o şeyi de Allah'ın mülkünden, tasarrufundan çıkartır. Kendisinin girmiş olduğu şirki hafiye girdirir. Ve şirki hafiden aldığı bazı halleri o masuma da aksettirir. Hülasa, nefsi emmare deve kuşu gibi aleyhine olan şeyi lehine zanneder. Veya sofestai gibi münakaşa edenleridir ki vekilleri birbirini reddeder. Tearuzan, tesakutan kabilinden hiçbirisi de hak değildir diye hükmeder. İlem eyyuhel aziz. Gafil nefis, ahireti dünyanın bitişiğinde ve dünya ile bağlı bir menzil zannediyor. Bu itibarla nefsin elinde iki silah vardır. Dünyanın zeval ve fenasının eleminden kurtulmak için ahireti düşünmekle ümit var olur. Ahiret için lazım olan amal külfetine gelince gaflet veya tegafül ile ondan da kendisini kurtarır. Ölmüş olanların hayatta olmadıklarını düşünmüyor, ancak sefere gidenler gibi görünmüyorlarsa da hayattadırlar diye zanneder. Ve ölüme o kadar ehemmiyet vermiyor. Bazı dünyevi işlerini ebedileştirmek için şöyle bir desisesi de vardır ki, matluplarımın dünyada semereleri olmasa da esasları ahiret ile muttasıl ve ahirette faydaları vardır diye müteselli oluyor. Mesela ilim gibi dünyada menfaati olmasa bile ahirette faydası vardır diye iyi ciheti göstermekle kötü ciheti altında yutturur. Hulasa, nefis deve kuşu gibidir. Şeytan sofestai, heva da bektaşidir. Hulasa, nefis deve kuşu gibidir. Şeytan sofestai, heva da bektaşidir. İlem eyyuhel aziz, nefs-i natıkanın en yüksek matlubu devam ve bekadır. Hatta vehmi bir devam ile kendisini aldatmazsa hiçbir lezzet alamaz. Öyleyse ey devamı isteyen nefis, daimi olan bir zatın zikrine devam eyle ki devam bulasın. Ondan nur al ki sönmeyesin. Onun cevherine sadef ve zarf ol ki kıymetli olasın. Onun nesim-i zikrine beden ol ki hayattar olasın. Esma-i ilahiyeden birisinin hayt-ı şuaiyle temessük et ki Adem deryasına düşmeyesin. Ey nefis! Seni tutup düşmekten muhafaza eden zat-ı kayyuma dayan. Senin mevcudiyetinden 999 parça onun uhdesindedir. Senin elinde yalnız bir parça kalır. En iyisi o parçayı da onun hazinesine at ki rahat olasın. İlem eyyuhel aziz, sen kendi vücudunu yapmaya kadir değilsin ve elin onu icat etmekten kasırdır. Başkaları dahi o işten aciz ve kasırdırlar. İstersen tecrübe et, bakalım. Şecere-i kelimat denilen bir lisanı veya muhaberat ve ezvak santralı olarak bir ağız yap, elbet yapamayacaksın. Öyleyse Allah'a şirk yapma. İnne şirke le zulmün azim. İlem eyyuhel aziz. Şu görünen alem ilahi bir dükkan ve bir mahzendir. İçerisinde envaen türlü türlü mensucat, kumaşlar, meekülat, yemekler, meşrubat, şerbetler vardır. Bir kısmı kesif, bir kısmı latif, bir kısmı zail, bir kısmı daimi, bir kısmı katı bir lüb, bir kısmı mayi ve hakeza her çeşit bulunur. Lakin bir kısmı icadi bir nesçtir. Bir kısmı da tecelliyata bir nakıştır. Felasifenin dalaletince icat ile nakış birdir ve o dükkan sahibi de mucibi bizzattır. İlem eyyuhel aziz, enaniyetten neşet eden şirki hafi katılaştığı zaman esbab şirkine inkılap eder. Bu da devam ederse küfre tahavvül eder. Bu dahi devam ederse tatile, yani halıksızlığa incirar eder. El-iyazu billah. İlem eyyuhel aziz, insanın hılkatinden maksat, insanın yaratılmasından maksat, mahfi hazini ilahi keşif ile göstermek ve kadiri ezeliye bir burhan, bir delil, bir makesi nurani olmakla cemal-i ezelinin tecellisi için şeffaf bir mirat, bir ayna olmaktır. Hakikaten semavat ve arz ve cibalin hamlinden aciz kaldıkları emaneti insan hamlettiği cihetle cilalanmış, cilvelenmiş bir şekle girmiştir. Çünkü o emanetin mazmunlarından biri de insanın sıfat-ı ilahiyi fehmetmek için bir vahid-i kıyasi vazifesini görmektir. İnsanın hılkatinden maksat bu gibi şeyler olduğu halde kısmı ekserisi perde altında olurlar, set olurlar. Vazifesi feth ve açmak için, açmak iken kapatıyor, bağlıyor. Vazifesi feth ve açmak iken kapatıyor, bağlıyor. Ziya ve ışığı neşir iken söndürüyor. Allah'ı tevhid etmek yerine şirk yapıyor. Ve keza nur-i imanla Allah'a bakıp mülkü ona teslim etmekle itikaden mükellef iken en erasadıyla halka bakarak Allah'ın mülkünü onlara taksim ediyor. Hakikaten innel insane lezzalumun cehul. Muhakkak insan çok zalimdir, çok cahildir. İlem eyyuhel aziz, ey nefis, eğer takva ve amel-i salih ile Halık'ını razı ettiysen, halkın rızasını tahsile lüzum yoktur. O kafidir. Eğer halk da Allah'ın hesabına rıza ve muhabbet gösterirlerse iyidir. Şayet onlarınki dünya hesabına olursa kıymeti yoktur. Çünkü onlar da senin gibi aciz kullardır. Mahaza ikinci şıkkı takip etmekte şirki hafi olduğu gibi tahsili de mümkün değildir. Evet, bir maslahat için sultana müracaat eden adam sultanı irza etmiş ise o iş görülür. Etmemiş ise halkın iltimasıyla çok zahmet olur. Ma mafi yine sultanın izni lazımdır. İzni de rızasına mütevakkıftır. İlem eyyuhel aziz, vacibül vücut, zatında, mahiyetinde mümküne benzemediği gibi efalinde de benzemiyor. Çünkü vacibül vücudun kudretine nispeten yakın uzak, az çok, küçük büyük, fert nev, cüz kül aralarında fark yoktur. Ve keza onun fiilinde bizzat mübaşeret yoktur. Fakat mümkünün kudreti bu derece değildir. Bunun için nefis vacibül vücudun ef'alini fiillerine benzetemiyor. Hakikatini fehmetmekle akıl mütehayyir kalıyor. Fiili failsiz zannediyor. İlem eyyuhel aziz, arslan gibi hayvanların diş ve pençelerine bakılırsa iftiras ve parçalamak için yaratılmış oldukları anlaşılır. Ve kavunun mesela letafetine dikkat edilirse yemek için yaratılmış olduğu hissedilir. Kezalik insanın da istidadına bakılırsa vazife-i fıtriyesinin ubudiyet olduğu anlaşıldığı gibi ruhani ulviyetine ve ebediyete olan derece-i iştiyakına da dikkat edilirse en evvel insan bu alemden daha latif bir alemde ruhen yaratılmış da teçhizat almak üzere muvakkaten bu aleme gönderilmiş olduğu anlaşılır. Ve keza insan hılkat semeresi olduğundan anlaşılır ki insanlardan bir çekirdek var ki Cenab-ı Hak şecere-i hılkati o çekirdekten inbat etmiştir. O çekirdek de ancak ve ancak bütün ehli kemalin ve belki nev-i beşerin nısfının ittifakıyla eftalül halk seyyidül enam Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'dır. İlem eyyuhel aziz, sinek, örümcek, pire gibi küçük hayvanlar, fil, camus, deve gibi büyük hayvanlardan daha zeki, hılkatça daha güzel, sanatça daha tam oldukları halde bunların ömrü kısa, onlarınki uzun. Bunların zahiren menfaatleri yok, onlarınki var. İşte bu hal hılkat-ı eşyada saniin külfeti olmadığına ve her şeyin vücuduna gelmesi ancak kün emriyle olduğuna bahir bir bürhandır. Yef'alullahu ma yeşâ, la ilahe illâhu. İlem eyyuhel aziz. Vallahu min verâihim muhît. Evet, Allah ilmi, iradesi, kudreti ve sair sıfatıyla muhittir. Daire-i ihatasından hariç bir şey yoktur. Fakat insan cüz'i ve kısa zihniyle Allah'ın azametine ve şemsin etrafında seyyaratı tedbir ettiğine bakarken mesela arı gibi küçük hayvanlarıyla iştigal etmesini uzak görüyor. Çünkü vacibül vücudu mümküne kıyas ediyor. Halbuki bu kıyasa göre küçük hayvanlara büyük bir zulüm olur. Çünkü onlar da وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِهِ kazyesince halıklarını tesbih etmekle Allah'tan mağda kimseyi, Allah'tan başka kimseyi Rab tanımıyorlar. Binaenaleyh büyüğün küçüğe tekebbür etmeye hakkı yoktur. İlem eyyuhel aziz, eşya arasındaki tevafuk saniin vahid ehad olduğuna delalet ettiği gibi aralarında bulunan muntazam tehalüf de saniin muhtar ve hakim olduğuna şehadet eder. Mesela hayvanların bilhassa insanların esas azalarındaki tevafuk bilhassa çift azalardaki temasül Halık'ın vahdetine bürhan olduğu gibi keyfiyetler ve şekillerdeki tehalüf de Halık'ın ihtiyar ve hikmetine delalet eder. İlem eyyuhel aziz, mahlukatın en zalimi insandır. İnsan kendi nefsine olan şiddet muhabbetten dolayı kendisine hizmeti ve menfaati olan şeyleri hem sever hem kıymet alır, kıymet verir. Semeresinden istifade gördüğü şeylere abd ve köle olur. Aksi halde ne sever ve ne kıymet verir. Ve keza hayatın icadında illi gayenin yalnız hayat olduğunu bilir. Cenab-ı Hakk'ın icat ettiği haylarda hedef ittihaz ettiği binlerce hikmetlerinden haberi yok. Acaba imkan ve ihtimalden hariç midir ki bu alemde görünen şu eşyayı harika daha garip, daha harika ve daha mucize, melekuti, berzahi, misali şeylere bazı numune ve bazı esaslar olmasın. Acaba imkan ve ihtimalden hariç midir ki alemde görünen şu eşyayı harika, harika, daha garip, daha harika ve daha mucize, melekuti, berzahi, misali şeylere bazı numune ve bazı esaslar olmasın. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, dersimizi burada sonlandırıyoruz. Cenab-ı Hak istifademizi, istifazamızı ziyadeleştirsin inşallah. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
7: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
9: Özbal Boya günün sözünü sunar.
10: Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah-u Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Saffan bin Süleyman.
9: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Süveyda'ya ağıt. Ben bir aziz değilim, hele gündüz değilim. Attığı her adımda siyah bir iz bırakan, bir yanında ürküten bir baldıran gövdesi, bir yanında kederi özümleyen bir lale, merhamet sahrasının uyuyan gecesiyim. Bırak da böyle bitsin bu günahkar serüven, bırak da kurtarayım bu emanet sarayı. Yeter imtiharınla oyduğun yüreğimi, umutsuz şarkılarla avutulduğum yeter. Göğsümde bir yanardağ kıvranıyor Rüveyda, yaraları kapandıkça kanıyor Rüveyda. Duman çöktü güneşin sitem aynalarına, aralandı perdeler, şimdi sessiz değilim. Dertliyim, viraneyim, ben bir aziz değilim. Azizler tohum eker sevgi tarlalarına. Senin gözlerin dram, oysa ağlatan benim. Ben dilenci, sen sultan, sevgi dağıtan benim. Sen ışık, ben karanlık ve aydınlatan benim. Ben ölümüm, sen hayat, cana can katan benim. Sabah sende oluyor, güneşi tutan benim. Soran ben, sorulan sen, hüznü damıtan benim. Öldüren ben, ölen sen, kabirde yatan benim. Sen sevda yüklü bulut, göklerimin sahibi. Saklıyorum içimde seni bir tufan gibi. Nerede uğruna ömür verdiğim bela, nerede? Her hatıra bir demet zakkum meyhanelerde. Düşlerim esrarınla çoğalan pervanedir. Götür benden ahzanı, bana ihsanı getir. Yalanı reddederken düşüyorum yalana. Ben bir aziz değilim Rüveyda, anlasana. Bu ağıdı öldüğün için söylemiyorum. Sen ölmedin Rüveyda, at vuruldu, ben öldüm. Her hamlesi bir tabut şimdi bakışlarının. Yıkayıp kefenledim, mehtabına gömüldüm. Her iklime kanatlı bir haberci salsınlar. Çağır aşıklarını, namazımı kılsınlar. Duysun alem ateşin dağı erittiğini,

milletin taşları bile çürüttüğünü. Gün olur da ayrılık yumağı çözülür mü? Bergüzarım ayaklar altında ezilir mi? Cüveyda, görür müyüm yeşil ufuklarını? Seninle bir sonsuzluk bulur muyum Cüveyda? Yoksa hep bu kabirde kalır mıyım Cüveyda?

celal sahibisin. Her türlü kusurdan münezzehsin. Vahid-i ehadsın ki zıddın bile olamaz. Benzerin tasavvur edilemez. Sen ki Allah'sın, beka sahibisin. Her türlü eksiklikten mukaddessin. Kadim-i ezelisin ki sonradan olanlara ve sonu olanlara benzemezsin. Sen ki Allah'sın, cemal sahibisin. Çirkinlik ve noksanlık senin katına erişmez. Vacibül vücutsun ki varlar hep seninle vardır. Başkalarının yokluğu sana noksan getirmez. Sen ki Allah'sın, kemal sahibisin. Adaletsizlik ve anlamsızlık senin adına yaraşmaz. Zat-ı Zülcelal'sin ki kafirlerin vehimleri, gafillerin zanları senin yanına yanaşamaz. Sen ki Allah'sın, en güzel isimlerin sahibisin. Akıl ve hayallerin tasvirleri ve tarifleri seni anlatmaya yetmez. Ehad-ı Samet'sin ki eşyanın hepsine birden tecelli etmen, eşyanın her birine tecellini eksiltmez. Kusurluyum, bağışlamanı diliyorum. Günahkarlar senin kapına varır, suçlular affınla aklanır. Seni cümle kusur ve çirkinlikten pak biliyorum. Huzurunda secde secde eğiliyor, Subhanallah diyor. Muhtacım, rahmetini umuyorum. Açlar senin elinden beslenir. Yoksullar rahmetinle sevinir. Her muhtacın ihtiyacını karşıladığına tanıklık ediyorum. Sana minnettarlığımı şükrümle arz ediyor. Elhamdülillah diyorum. Acizim, kudretine dayanıyorum. Acizler senden medet umar. Zayıflar lütfunla doyar. Her acizin imdadına kudret ve rahmetinle yetiştiğine şahitlik ediyorum. Sana hayranlığımı rükularımla ifade ediyor. Allahu Ekber.

geçsin zaferi. Baş koydum bu yola, dönemem geri. Rabbim bize nasip etsin zaferi.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Evşenül Kebir.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ey gece ve gündüzü çeviren, ey karanlıkları ve nuru yaratan, ey gölge, serinlik ve sıcak havaları oluşturan, ey güneş ve ayı musahhar eden, ey ölüm ve hayatı kurtaran, ey kanuni yaratma ve olağanüstü emirler kendisinin olan, yani bütün zıtların sahibi olan, ey eş ve evlat edinmeyen, onlara ihtiyacı olmayan, ey mülk ve idarede şerik ve ortağı olmayan, ey acz ve zilletten dolayı yakın ve yardımcıya muhtaç olmayan, ey bütün havl ve kuvvet yalnız onun elinde olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men ya'lemu muradel muridin, ya men yemliku havâ.

Ey kendisini arzulayanların muradını bilen, ey kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan, ey üzüntüsünden kendisinden geçenlerin inlemelerini işiten, ey kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören, ey suskunların kalplerinden geçenleri bilen, ey günahlarından pişmanlık duyanların nedametini gören, ey tevbekârların özrünü kabul eden, ey fesatçıların işini düzeltmeyen, ey iyilik yapanların mükafatını zayi etmeyen, ey kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey bekası daim olan, ey hataları bağışlayan, ey duaları işiten, ey ihsanı geniş olan, ey gökleri yükselten, ey belaları defeden, ey medhü senası büyük olan, ey varlığının parıltısı kadim olan, ey vefası çok olan, ey mükafatı şerefli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey çok affeden Gaffar, ey bütün ayıpları örten Settar, ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden Kahhar, ey istediğini zorla yaptıran Cebbar, ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren Sabbar, ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran Rezzak, ey her şeyi hikmetle açan Fettah, ey her şeyi çok iyi bilen Allah'ım, ey bol bol veren Vehhab, ey bütün tevbeleri kabul eden Tevvab, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey beni yaratan, şekil ve düzen veren, ey bana rızık veren, beni terbiye eden, bana sahip çıkan, ey beni yediren, içiren, ey beni kendisine yaklaştıran, ey beni koruyan, kötülüklere karşı engel olan, ey ihtiyaçlarımı temin ederek beni kollayan, ey bana yol göstererek beni muvaffak eden, ey beni zengin ederek bana izzet veren, ey beni yaşatıp öldüren, ey bana sığınak temin eden, bana huzur ve sükun veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men yuhikkul hakka bi kelimatih, ya men la muakkibe li hukmih.

0: Allah'ım.
1: Ey sözleriyle hak ve hakikati gerçekleştiren, ey verdiği hüküm için itiraz edici olmayan, ey kaza ve kaderi için reddedici olmayan, ey insan ile kalbi arasına giren, ey kullarının tevbe ve pişmanlığını kabul eden, ey onun izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen, ey gökler kendi eliyle dürülmüş olan, ey kimin yolunu şaşırdığını en iyi bilen, ey melaike gök ve bulutun korkularından kendisini hamd ile tesbih ettiği, ey rüzgarları rahmetinin öncüsü ve müjdeleyicisi olarak gönderen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: dağıldı.
1: Ey yeri beşik kılan, ey dağları kazık yapan, ey güneşi kainat sarayına bir lamba kılan, ey ayı nur, başka yerden nurunu alıp yansıtıcı kılan, ey geceyi örtü yapan, ey gündüzü geçim kaynağı kılan, ey uykuları istirahat yapan, ey göğü bir bina gibi inşa eden, ey eşyaları çift yaratan, ey ateşi kainatın geleceği için gözetleyici kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey gerçek şefaat sahibi, ey gizli açık her sesi işiten, ey istediğini yükselten, ey istediğini engelleyen, ey kainatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan, ey hesabı en süratli bir şekilde gören, ey sevdiklerini cennet ve çeşitli mükafatlarla müjdeleyen, ey kullarını itaate sevk etmek için azabıyla korkutan, ey sonsuz kudret sahibi olan, ey her şeye gücü yeten, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya hayyu kable kulli hayy. Ya hayyu ba'de kulli hayy. Ya hayyüllezî la yushbihuhu şey. Ya hayyüllezî leyse kemithlihi hayy. يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي الذي لا يموت سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: Ey hayatı ezeli olan, ey hayatı ebedi olan, ey hayatına hiçbir hayatın benzemediği, ey hayatının örneği olmayan, ey hayatında hiçbir başka hayat ile ortak olmayan, ey hayatında başka hayatlara muhtaç olmayan, ey bütün canlıları öldüren hayatlar ve diri olan, ölümü yaratan, bir nesli öldürüp düzen içinde yeni bir nesli dirilten, ey bütün hayatların kaynağı olan, onları rızık ile devam ettiren, ey ölülere ve ölü şeylere hayat veren, ey ölüm kendisine arız olmayan hay, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey unutulmayan zikir kendisinin olan, ey sönmeyen nur kendisinin olan, ey sonsuz hamd ve senalar onun olan, ey değişmeyen evsaf ve haller onun olan, ey sayılmayacak kadar çok nimetler sahibi olan, ey yıkılmayacak mülk ve idarenin sahibi olan, ey bilinmez büyüklük ve celal sahibi olan, ey geri çevrilmez kaza ve kader sahibi olan, ey değişmez sıfatlar sahibi olan, ey idrak ve ihata edilmeyecek kadar çok kemal ve olgunluk sahibi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ad.
1: Ey bütün alemlerin sahibi, terbiye edicisi kendisi olan, ey din, haşir, hesap ve ceza gününün sahip ve maliki kendisi olan, ey sabredenleri seven, onları destekleyen, ey tevbekarları seven, onları kendine çeken, ey temizlenenleri seven, onların dünyalarında tecelli eden, ey muhsin ve iyilik yapanları seven, mükafatlarını kat kat veren, ey en iyi şekilde yardım eden, bütün yardımların asıl sebebi kendisi olan, ey işleri ve zıtları en iyi şekilde hallü fasl eden, çözen, ey fiil ve ibadetlerin karşılığını en iyi kendisi veren, ey müfsitleri en iyi bilen, tanıyan, şerlerine engel olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyor ve yalvarıyorum. Ey yaratmaya başlayan, ey yarattığı modeli tekrarlayan, dünyada ve ahirette de. Ey koruyan, kollayan, kaybetmeyen, ey her şeyi kuşatan, bilen, idare eden, ey bütün mevcudat tarafından övülen, ey mecd ve şerefi her şeyden yüce olan, ey mevcudata muhtaç oldukları enerji ve kuvveti veren, ey varlıkları önlerindeki engel ve badirelerden kurtaran, ey aziz eden, izzet ve üstünlük kendisinden olan, ey zelil eden ve sebeplerini yaratan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: İstanbul.
1: Ey zıt ve karşıtı olmayan bir, ey eş ve benzeri olmayan fert, ey ayıp ve eksiği olmayan Samet, ey çifti olmayan tek, ey yardımcısı olmayan Rab ve terbiye edici, ey asla fakir ve muhtaç olmayan Gani, ey arşından indirilmeyen sultan, ey aczinden memurlar edinmeyen malik ve idareci, ey eş ve benzeri olmayan mevcud, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

0: فتطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
1: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet. İyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden. Ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden odur. Onun istediği olur. Onun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. Ona tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize, başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı, ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

Ayet ayet inen Kur'an'ın özü ezelidir. Zira Rahman'ın sözü sonradandır lafza bürünen yüzü. Mana da, lafız da birer mucize. Nice münkirleri getirdi dize. Nasıl var olmuştu alem ilk baştan? Haber vermektedir yaratılıştan, kürsüden, kalemden, levh ile arştan. Evrenseldir Kur'an, zamana sığmaz. Değil bir bölgeye, mekana sığmaz. Bütün mucizeler Kur'an yanında, başlayıp bitmiştir vuku anında. Yalnız Kur'an'dır ki onun şanında, ebedi yaşayan mucize denmiş. Son kitap olarak dünyaya inmiş. Nice ayetleri kesin ve muhkem, şüpheye yer yoktur, gerekmez hakem. Kısır anlayışa etmekte sitem, yazık o iklime girmeyenlere, ondaki esrarı görmeyenlere. Ona savaş açan azılı düşman, anlayınca hakkı olur bin pişman. Ürperir vicdanı, der ki el eman. Bağışla Allah'ım, küstahlık ettim. Benlik gayyasında şüphe ürettim. Kelam-ı ezeli lafza can verdi. Belagat Kur'an'la kemale erdi. Mucize neymiş insanlık gördü. İtiraza mahal kalmadı hasma. İdraki kıtlara pek kulak asma. Ard arda ayetler ruhları bürür. Sanarsın okyanus coşmuş köpürür. Şirkin izlerini siler süpürür. Allah Allah, o ne müthiş belagat. Beşer kudretinin üstünde kat kat. Kur'an'la tanışan başka söz anmaz. Okudukça okur, bıkmaz, usanmaz. O iksirden ruhu içmekle kanmaz. Kur'an'ın esrarı hiç sayılır mı? O esrarı tadan hiç ayılır mı? Gördüm okuyordu. Dedim ki ona, gözün aydın olsun, ne mutlu sana. Kur'an sebilinden iç kana kana. Buyruğunu tut ki mutlu olasın. Kaygıdan kurtulup huzur bulasın. Oku, yay feyzini bütün cihana. İmrenir melekler ehli Kur'an'a. Endişen olmasın ahiretten yana. Zebaniler bile dönüp bakamaz. Bin cehennem ola seni yakamaz. Ondaki manaya, üsluba bir bak. Sanarsın derinden akan bir ırmak. Havz-ı Kevser gibi leziz ve berrak. Simsiyah yüzleri tertemiz yıkar. Günahkar girenler pâk olup çıkar. Terazidir Kur'an, gayet duyarlı. Kılı kırka yaran hakka ayarlı. Onu hakem bilen ne kadar kârlı. Adalet biricik tutunacak el. Güneşin altında yok ondan güzel. Niceleri onu kıskanıp durmuş. Bilerek gerçeği yalan uydurmuş. Kendince Kur'an'a tuzaklar kurmuş. Nur engellenir mi? Bak şu şaşkına. Bırak o şaşkını Allah aşkına. Kapatınca ruhun penceresini, karanlıkta bulur o kendisini. Artık dinleyemez Kur'an sesini. Kaçar aydınlıktan,
hastadır gözü.

bir şiir olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim. Son kan damlası çekilir kentin burçlarından, duvar diplerinde adım başı güvercin mumyaları. Ayaklarını gözden yitirir bir kadın, kuyularında donmuş bir yaşamanın uğultuları, cehennem süzülür parmak uçlarından. Akşamın kıyısında bir çocuk, çocuğun tenhalığında bir anne, rüyaları yatağa girmeden hazır, birazdan geceye dökülecekler. Evleri, güya babaları, deniz, daha neler. Bir de balıklar, sabah olursa eğer, birine tabir ettirecekler. Biri dedikleri kim? Elbet dağlarında divane umutlarıyla bizim İsmail. Bir kalbi var dünyada, bir kendi, bir de kefen yerine taşıdığı yazmalı mendil. Onunla kalbini ısıtıyor. Yoksa rüyadan ne anlar İsmail? Bildiği alt yazılar, içli ölüm şarkıları, zaten kalbi ve İsmail bu işi artık bitirecekler. Bir rüya olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim.

bir isyan olmalı şimdi. Alıp sana gelmeliyim. Çünkü geç kalmış bir ceylan yavrusuyla eğlenen benim yüreğim, virane isyanları hasret yerine kullanan damarlar benim, ormanlarımda şiirlerden dökülen geçmiş zaman tortuları, ey yürek, seni sesinden öperim. Ve ey isyan, karlı dağım benim.

bir şiir olmalı şimdi. Alıp sana gelmeliyim. Sonra sen gelmelisin. Seni taşıyan toprağı öpmeliyim. Türküler toplamalıyım kaşlarının karasına. Arasına bir ah koymalıyım. Verdiğin ikrara salmalıyım seni ve yağmur yerine kullandığın ellerini. Bir ah olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim. Bin türlü silahla mücehhez gözleri, sen sevgili tövbe, emzir beni avuçlarından. Dağlarıma su ver, buğulansın. Ey sevgili gece, bir yağmur buyur, sıyırıp saçlarından. Bir şiir olmalı, bir isyan, bir ah olmalı, bir türkü olmalı hele, alıp sana gelmeliyim. Kurşun işlemez bir yalnızlıktır yakasındaki İsmail'in. Dokunsan eriyecek gibi durması bundan olsa gerektir. Bilen söyler efsane-i uşşakı, bilmeyen söyler. Lakin benim bu derde düçar olduğum bilerektir. Ben kim miyim? Kim bilir? Şimdi hangi akşamın şakağına kanını kurşunlar gibi savuran yüreğim dar-ı dünyada? Bir de ne yaptıysam içimden atamadığım köpeklerim. Bir yanım yol ağzında, bir yanım yara benim. Bir yılan adımı ısırıyor, bir akrep kolumu kanadımı. Sokaklarda gözlerinden geçilmiyor. Beni hep sizin oralardan topluyorlar. İliklerimde bir kadim sarhoşluğun uğultuları. Adıma ve bana aldırmıyorlar. Yani şimdi ben başka biriyim. Bu yanımda duran İsmail, bu yanan eller benim ellerim. Ya bana adımı bildir, ya Elif kaddim büküp berdar edeyim. Şimdi bu benim yalnızlığıma dökülen şiirler senin değilse kimin? Bu gözyaşlarıma yürüyen sahil, bu sabahlar, bu gecenin serin atlıları, ben kalbimi elinin ortasına koydum. Kalbimi tut, tut ki bileyim. Zira ben bu rah-ı firkatte yeniyim. Çünkü ikide bir başkası olmaktan yorulur kalbim. Senin ellerinle alır, yerine koyarım. Sen olmasan ne yaparım? Gözyaşım, yorgunluğum, sevincim,

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şerifleri Allah-u Teala güzel bir şekilde dinlemeyi, anlamayı, kavramayı ve her şeyden de önemlisi ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki, İbrahim aleyhisselam yevmen nari ilen nar. Yani İbrahim aleyhisselamın ateşe atıldığı güne ne isim vermişler? Ateş günü. Çünkü biliyorsunuz koca bir ateş yapmışlar. Odunları toplamışlar. Ta koca bir ateş yakmışlar. Bu hani anlatılır ya kitaplarda, Nemrud'un yanında bulunan adamlardan birisi buna öyle bir akılda veriyor. Ve diyor ki böyle büyük bir yer olsun, kuyu kazılsın ve oraya ne yapalım? Ateşleri, odunları toplayalım. Ondan sonra orayı yakalım. Onu da uzaktan böyle mancınıkla İbrahim Aleyhisselam'a oraya atalım ve bu şekilde gitsin, kimse de onu kurtaramaz diye bir fikir beyan ediyor ve bu fikri kabul ediyorlar. Ve o dönemin putperestleri öyle bir içlerine girmiş ki İbrahim Aleyhisselam'a karşı öfke, kin, putperestlik o kadar yaygınlaşmış ki tevhid ehline düşman oluyorlar. Bu her dönem öyledir. Müşrikler, putperestler her zaman için tevhid ehli Müslümanları, iman ehli insanları sevmezler. Onlara karşı düşman kesirler. Ayet-i kerimede de Allah-u Teala buyuruyor ya, o müşrikleri müminlere, inananlara düşmanlık noktasında, şiddetli düşman olma noktasında görürsün diyor. Onlar öyledir, Allah muhafaza. Bu nedenle böyle bir kadın hastalansa dermiş ki ben iyileşirsem bu hazırlanacak olan o ateşe odun taşırım. Böyle adakta bulunurmuş, düşünebiliyor musunuz? Yani iyileşirsem gideyim o İbrahim için kurulacak olan, yakılacak olan ateş için odun toplamayı adak adarmış. Böyle de kin, öfke işlerine girmiş. İşte Peygamberimiz o günü anlatıyor ki فَلَمَّا اَبْصَرَهَا Vakta ki İbrahim aleyhisselam o ateşi gördü. Çünkü niye? Geldiler, ateş yaktılar ve onu gördüğü zaman ne dedi? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bana yeter. O bana kafidir. O ne güzel vekildir. Bu şekilde İbrahim aleyhisselam duada bulundu. Bu İbrahim aleyhisselamın duasıdır. İbrahim aleyhisselamın tesbihidir. Zaten herkes bunu bilir. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Biz Allah'a dayandık. Allah'a güvendik. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ve her derde düştüğümüzde, her sıkıntıya düştüğümüzde bunu demeliyiz. Peygamberimiz de bize bu tavsiyede bulunuyor. Biliyorsunuz İbrahim aleyhisselam yaşadığı toplum putperest bir toplum. Putları var. Ve bir bayram günü de putlarını kutlama yapacaklar. Ve hepsi gidiyor. İbrahim aleyhisselamı da çağırıyorlar. Hatta sen de gel. O ne diyor? Ben hastayım. Ben gelmeyeceğim. Çünkü niye? Sizin bu yaptığınız akıl işi değil. Şirk, küfür. Ve sizin de diyor putlarınıza öyle bir iş yapacağım ki siz göreceksiniz. Geliyor, bütün putları kırıyor. En büyük putu bırakıyor. Baltayı da onun boynuna asıyor ve çekip geliyor. Diyorlar ki işte bunu kim yaptı? Bizim putlarımıza bunu kim yaptı? Ha diyorlar ki İbrahim diye bir genç vardı. O yapmıştır. Çünkü o bizim putlarımızı beğenmiyordu. Putlara tapmayın diyordu. Ve bunların hiçbir işe yaramayacağını söylüyordu. Rabbül Alemine sizi yaratan Allah'a kulluk edin. Ona ibadet edin. Onu Rab olarak tanıyın diyordu. Mutlaka o yapmıştır diye söylüyorlar. Ve İbrahim Aleyhisselam'ı getiriyorlar. İbrahim Aleyhisselam onlara ne diyor? Onun büyükleri yapmıştır. Bak diyor balta da onun elinde. Hani ayet-i kerimede de Allah-u Teala anlatıyor ya, ne yaptı diyor? İbrahim vurdu. Yıktı onları, böyle sağ eliyle vurdu, kırdı. Ve sonra işte bir tanesi ayakta. İbrahim Aleyhisselam diyor o yapmıştır. E bakıyorlar, akıl mantık işi yapabilir mi? Taştan, ağaçtan yontulmuş, kayadan yontulmuş bir şey. Zaten o onların korumasına muhtaç. Kendilerini bile koruyamamışlar. Diyor öyle olmaz diyorlar. Ve buna rağmen bakın putperestlik, şirk ne kadar kötü bir şey ki kendiler bile inanmadığı bir şeye, kabullenmedikleri, akıllarının, mantıklarının kabul etmediği bir şeyi ne yapıyorlar? Yine de inat edip putlara tapmaya çalışıyorlar ve olmaz diyorlar. O bunu yapamaz. Yapamazsa niye tapıyorsun? Niye ona ibadet ediyorsun? Niye onu tanrı ediniyorsun? Niye ona secde ediyorsun? Onun hükmünü tanıyorsun. İşte akıl. Akıl gitti mi bu şekilde? Ve ne yapıyorlar? Madem ki diyorlar İbrahim bizim putlarımıza, heykellerimize böyle bir teşebbüste bulundu. Biz de onu cezalandıralım. Ne yapalım? İşte biri akıl veriyor. Diyor büyük bir odun toplayalım, yığalım. Uzaktan da onu atalım, içinde yansın, gitsin. Hani o kadar kin ve öfke dolu ki o ateş sönmesin. Biri söndürmeye teşebbüs etse bile onu söndüremesin. İşte öyle bir diyor ateş yükseldi ki, böyle derecesi de yüksek biliyorsunuz. Yani ateş yanıyor, o denildiği gibi koca bir ateş, kendisinde mancınıkla atıyorlar. Böyle ateşler yükseldiği zaman ve o döneme göre diyorlar böyle bir ateş görülmemiş. Yani o kadar alev alev yanan, insanı böyle kavuran bir ateş. İşte İbrahim Aleyhisselam o anda ne diyor? Put kuran İbrahim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize İbrahim Aleyhisselam'ı örnek gösteriyor. Onda örnek vardır diyor. Ne yapmış? Putları kırmış. İşte İslam ümmeti de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de madem ki İbrahim Aleyhisselam'ı örnek gösteriyor, İslam ümmeti de ne olacak? Put kıran olacak. İbrahim Aleyhisselam'ın o vasfını koruyacak. Önce ne yapacak? Gönüllerdeki putları kıracak, yıkacak. Ondan sonra da böyle insanlara Allah'ın gayrısında ilahlık taslamış olan o putları bir bir kırıp yok edip gidecek. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın izinde giden Müslüman öyle olacak. Çünkü biz her gün İbrahim Aleyhisselam'a namazlarımıza salavat getiriyoruz değil mi? Salat getiriyoruz. Peygamberimizi de onun gibi yapıyoruz. O bizim için örnektir. İşte İbrahim Aleyhisselam bu eylemi gerçekleştirdikten sonra, putları kırdıktan sonra böyle bir zulümle karşı karşıya kalıyor. Ve orada ne diyor? Allah bana yeter. Hasbunallah ve ni'mel vekil. O ne güzel vekildir. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığındaki sözü budur. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Hasbiyallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ve aynı şekilde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe de söylüyor. Ne zaman söylüyor? Ali İmran suresinin 173. ayet-i celilesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Düşmanlarınız sizin için kuvvetlerini topladılar. Onlardan korkun dediklerinde onlar ne dediler? Rab Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. İşte bizler de ne yapacağız? Bu şekilde bu tesbihi devam edeceğiz. Ve hatta bir hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki Tevbe suresinin son ayetidir. فَاِنْ تَوَلَّ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهِ. Orada diyor senden yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter. Bunu diyor sabah ve akşam 7'şer defa bir kimse okursa Allah diyor dünyalık ve ahirete yönelik ne sıkıntısı haceti varsa Allah onu giderir diye buyuruyor. Bu arada bunu da söylemiş olalım. Bu tesbihe, bu duaya da devam edelim inşallah. Veya sıkıntıya düştüğümüz zaman, derde düştüğümüz zaman, bir zor durumla karşılaştığımız zaman gönülden bunu söylersek inşallah faydasını göreceğiz. İşte İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında öyle diyor. Allah'ım şüphesiz sen gökte teksin, ben de yeryüzünde tekim. Sana ibadet ediyorum. Görüyorsun insanların durumunu diye bu şekilde Allah-u Teala'ya duada bulunuyor. Allah-u Teala'ya kendisine vekil tayin ediyor. Ve İbrahim Aleyhisselam'ı bağlamaya başladıklarında o da devamen diyor ki Allah'ım senden başka ilah yoktur. La ilahe illallah. Seni tesbih ederim. Hamd sanadır. Hükümranlık senindir. Senin hiçbir ortağında yoktur diye bu şekilde duada bulunuyor. Rivayetlere göre İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığı zamanki yaşı 16 olduğu söyleniyor. Düşünebiliyor musunuz? 16 yaşında raviler, rivayetler o şekilde. Ve Cebrail Aleyhisselam geliyor. Cebrail Aleyhisselam da havada olduğu halde ona görünüyor ve diyor ki bir ihtiyacın var mı diye soruyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama mühim olan iman etme ve o imanın gerektiği tavır içerisinde olma, fiilimizle bir uyum haline gelebilme. Kalp ve fiil bir uyum haline gelebilme. Ne diyor? Bir ihtiyacın var mı diye soruyor. Peki İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Sana olan ihtiyacımı soruyorsan yok. Ama Allah'a olan ihtiyacımı soruyorsun. Evet, ona ihtiyacım var. Ve onun için ne yapıyor? Direkt Hasbiyallah ve ni'mel vekil diyor. Hasbunallah ve ni'mel vekil diyor. Allah bana yeter ve o ne güzel vekildir. Peki Allah-u Teala ne diyor peki? Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol. Madem İbrahim Aleyhisselam direkt Allah-u Teala'yı kendine vekil ediyor, öyle etti, ona dayandı, ona güvendi, Allah-u Teala da direkt ateşe emir veriyor. Ya naru kuni berden. Ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ol. Ha soğuk oldun, onu ne yapar? Ya soğuk da insana zarar verebilir değil mi? Ateş zarar verdiği gibi soğuk da insana zarar verebilir. Ve o nedenle ona doğru ne ol diyor? Selim ol diyor, selame. Barış ol, esenlik ol. Onu ne yak ne de onu üşüt. Ona rahatlık ver. İşte İbrahim Aleyhisselam o kuru odundan bir duvar ördüklerinde ve onu da içine ateşlediler, attılar. İbrahim'e hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Bazı raviler diyor ki onu bağladıkları ipler yanıyor. Ama ona hiçbir şey olmuyor. Ve Allah-u Teala ne yapıyor? O ateşi hemen söndürüyor. Ve İbrahim ile beraber Cebrail Aleyhisselam geliyor. Sadece diyor İbrahim'in yüzünde hafif böyle bir tel olduğunu söylüyorlar. Ve Cebrail onu o teri siliyor. Ve İbrahim Aleyhisselam'a hiçbir şey olmuyor. Şimdi biliyor musunuz? Onu bağladıkları ipler çözülüyor. Yanıyor ama onun bedenine hiçbir şey olmuyor ve o ateşler yakılıp büyük büyük odunlar toplanıp böyle dağlar gibi odunlar toplanıp yaktıkları ateş, kendiler de uzaktan kaçıyorlar ki hani bize ulaşmasın diye, orada İbrahim Aleyhisselam'a Allah-u Teala koruma altına alıyor ve onu öyle güzel bir koruyor ki Mevlamız işte öyle. Ona dayanmak gerekiyor, ona güvenmek gerekiyor. Her işimizde onu kendimize vekil etmemiz gerekiyor ki Allah-u Teala mütevekkil olanları, kendisini vekil olanları seviyor. Zaten vekil kılma Allah-u Teala'ya imanın en zirvesidir. Allah-u Teala onun için iman noktasında o kendisini vekil kılanları ne yapıyor? Değerli sayıyor ve onları koruma altına alıyor. Madem ki diyor kulum beni vekil tayin etmiş, ben diyor onun işlerini en güzel bir şekilde göreceğim diyor. Allah-u Teala bizleri de o makamı erenlerden, o duyguyu, o düşünceyi böyle kavrayanlardan ve Rabbisine teslim olanlardan eylesin. İbrahim Aleyhisselam ne oldu? Allah-u Teala ey İbrahim teslim ol diyor, o da teslim oluyor. Değil mi? Hemen teslim oluyor Allah-u Teala'ya ve hayatında da imtihanlardan geçiyor. Bu nedir? İbrahim Aleyhisselam'ın canıyla olan imtihanıydı ve bu imtihanda başarıya ulaşıyor. Müşriklerden korkmuyor. Putlara ve putperestlere karşı, put düzenine karşı böyle kendilerini Rab ittihaz etmiş insanlara da yaptıkları kanunlara boyun eğdirmeye çalışanlara karşı ne yapıyor? Baş kaldırıyor ve baş kaldırısını sergiliyor. Allah da ona yardımını gönderiyor, rahmetini gönderiyor, onu koruması altına alıyor. İşte budur. Kim Allah'a dayanırsa Allah ona yeter ve İbrahim Aleyhisselam'a da yetmiştir. Bu nedenle Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize diyor, İbrahim'de sizin için güzel örnekler vardır. Biz onu örnek alacağız, kendimize rehber alacağız ve İbrahim Aleyhisselam Allah-u Teala'nın koruması altında korunuyor ki bir rivayette bazı alimler diyor ki İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında gölge ile müvekkel kılınmış, yani görevlendirilmiş bir melek onun olduğu yerde durdu diyor. Yani ona gölgelik yapmış, ona hiçbir zarar şey yapmamış, dokundurtmamış. Bazı rivayetlerde de şöyle diyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ın orada 50 ya da 40 gün kaldığına dair de rivayetler var. Ama tabi Allahu Alem, bizim burada gördüğümüz, anladığımız şu ki Allah-u Teala onu ne yapıyor? Koruyor. Koruma altına alıyor, muhafaza altına alıyor ve ona hiçbir zarar gelmiyor. Ve İbrahim Aleyhisselam güzellik içerisinde, esenlik içerisinde oluyor. Ve hatta bir rivayette şöyle tefsir kitaplarında var. Diyor ki, orada olduğum kadar hoş bir şekilde ben yaşamadım diyor İbrahim Aleyhisselam. Yani onlar ateşe atıyor ama o ne diyor? Mevlamızın yardımıyla o ateş ona zarar vermediği gibi diyor ki İbrahim Aleyhisselam, ben o kadar hoş bir şekilde yaşadığım gün ve gecem olmamıştır. Bütün yaşantı ve hayatımın orada olduğum zamanki yaşantım gibi olmasını isterdim diye de böyle bir temennide bulunmuş İbrahim Aleyhisselam. Çünkü bizzat Rabbin yardımını görüyor. Bir imtihana tabi tutuluyor. İmtihanda başarıya ulaşıyor. Boyun eğmiyor. Ve Rabbisine dayanıyor. Rabbisinin yardımını bizzat müşahede ediyor, bizzat görüyor. Bir mucize, hepsi görüyor. O kadar insan toplanmış, hepsi o mucizeyi görüyor. Ve o yüzden ne demiş İbrahim Aleyhisselam? Benim o gün yaşadığım mutluluğu hiçbir zaman yaşamadım ve her zaman da onu isterdim diye de buyuruyor. Hatta bazı rivayetlerde şöyle bir olay da anlatılıyor. Hazreti İbrahim'in babası İbrahim ateşteyken onun yanından tabağı kaldırdığı zaman alnının terlediğini görmüş ve işte o zaman ey İbrahim senin Rabbin ne güzel Rabb'dir demiş. İşte İbrahim'in babasının söylediklerindir en güzeli budur. Hani İbrahim Aleyhisselam'ı yakmadığını görünce babası da diyor senin Rabbin ne güzel bir Rabb'miş seni böyle korudu diye o da bu konuda itirafta bulunuyor. Değerli dinleyicilerimiz işte davet yolunda, tebliğ yolunda davetçinin başına birçok şeyler gelebilir. Burada davetçi ne yapacak? Sabır gösterecek, Allah'a dayanacak, Allah'a güvenecek ve taviz verme yoluna gitmeyecek. Taviz verdiği an kaybeder. Taviz vermediği zaman kazanır ve Allah'ın yardımını, rahmetini üzerinde görür ki işte İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de anlatılan hikayesi ve aynı şekilde Peygamberimizin bize buyurduğu bu hadis-i şeriflerde bunu güzel bir şekilde görüyoruz. Davet yolunda elbette sıkıntılar olur. Herkes sizi ağamsın, paşamsın demez çünkü insanlar nasihat edilmeyi sevmezler. Düşmanlıklarla karşılaşırsınız, kınayıcılar olur, iftiralarla uğranılır ama mümin kula düşen nedir? Sabır göstermek ve Rabbisine dayanmak, güvenmektir. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın olayından, kıssasından alacağımız çok ibret ve dersler var. Bunlardan bir kısmı budur. Allah-u Teala bizi İbrahim milletinden eylesin ve onun yolundan gidenlerden eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah-u Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Saffan bin Süleyman.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

0: ayrılığın arkasından duyulan. Gitme ey gerdanlığı inci ve mercan olan, ölümlü vakitlerde hayatıma can olan, masiva denizinde kalanların feneri, ayrılığı intihar, aşkı imtihan olan. İkramındır ne varsa sızlatan yüreğimi, ey alevde kaybolup sularda nihan olan. Gömülmüşüm küflenen kuşkular toprağına, düşmüşüm çıbanların, çıyanların çağına. Ey yolunu kaybeden yolculara han olan. Isırgan bir mendile akıyor gözyaşlarım, kadehimde ıstırap, damarımda kan olan. Boynumda kelepçeli bakışların urganı, üzerimde acılar kumaşının yorganı. Gitme ey mutluluğun tahtında hakan olan. Zülfünden yıldızları salarak gökyüzüne, ışıksız bir ülkenin sabahında tan olan. Al götür senin için ağlayan serçeleri, hasretinle eriyip kuruyan pençeleri. Kahramanlara gurbet, şaire vatan olan. Şah damarımda solar nergisleri sevincin, ruhumdur köşelerde dağılıp viran olan. Gitme, çözmek üzredir son düğmeyi güvercin, bazan muştu çiçeği, bazan da hüsran olan. Ya başucumda cellat, tenhada bekleyen cin, ya da şahikalarda katıksız hicran olan. Mehtabında büyüyen karanfilleri yakıp, ben miyim yeryüzünde sadece üryan olan? Ben miyim terk edilen, ben miyim ziyan olan? Ülkemi Leyl-i Nehar yangınlarda bırakıp, gitme ey ipek yüzlü, gitme ey insan olan.
1: İsra 80-81. Peygamberimizin yapması istenen dua. Ve de ki, Rabbim, beni girdiğim ve giriştiğim her yere ve işe doğruluk ve dürüstlükle girmemi, yine doğruluk ve dürüstlükle çıkmamı sağla ve yüce katından beni destekleyecek etkin bir güç ver. Yine de ki, gerçeğin ta kendisi geldi, sahte olansa yıkılıp gitti. Çünkü her sahtelik zaten yıkılıp gitmeye mahkumdur.

0: Radyomuza Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

İmam Hatipliğim, ufukta simsiyah karabasanla, simaları mübhem, sözleri mübhem, öyle bir çığlık ki sura benziyor, başıma yıkıldı fildişi kulem. Yer yarıldı sanki zeminim kaydı, felaket fışkıran girdabı gördüm. Bütün gezegenler hortumlanıyor, bu felaketlere ben mi götürdüm? Faili meçhulün faili gibi, ayağım boynuma zincirle bağlı, anasını kesen sırçalı köşkte, benim ayaklarım neden bu halde?

Ruhum kanatlanır, lakin bağlıyım. Çelikten kelepçe dikenli zincir. Her hareketimde azgın bir vurur. Kudurmuş köpekler gibi kemirir.

Benim ifritlerin savaş alanı. Çarmıha gerilmiş çivilenmişim. Çağdaşlık denilen muamma ile işgal ettikleri meğer benmişim. Çığlıklar geliyor da Betül Arz'dan. Arz'ın haykırışı doğum sancısı. Öttür düdüğünü, öttür bakalım. Gelmiş geçmişler.

Surlar delik deşik her yer harabe. Sarayda hınç oldu kristal vazo. Cinsiyet belirsiz, karman karışık. Yıkılsın Gomore, yıkılsın Sodom. Yarının alnında kader çizgisi, evladımın boynundaki pırlanta. Kıratın yanında binek taşıyım, ellerim üzengi, atla kırata. Mahmuzla kıratı Halice doğru, savrulsun yelesi göğe şahlansın. Ümidimiz sende kükre yiğidi, millet Fatih Sultan Mehmet sansın.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah-u Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Saffan bin Süleyman.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr.
1: Sakın terk-i edepten, kuy-i mahbubi hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Medet Allah, sana sundum elimi, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gayrı kime arz edeyim halimi, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gerçi kim günahın bahrine daldım, illaki acizim, biçare kaldım. Sailim, kapına yalvarı geldim, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ey keremler kanı, gani celilim, İbrahim'e dedin dostum, halilim, zahirde batında oldur delilim, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Göster cemalini bize, görelim. Ayağı tozuna yüzler sürelim. Kabul et, canımız kurban verelim. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gerçi kim katında karadır yüzüm, İllaki fazlına bağlıdır özüm. Cümle yaranlara budur niyazım, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ol gün İsrafil'in suru uğuracak, silkinip toprağın kalkıp duracak, bölük bölük divanına varacak, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Pirimin himmeti yoldan ırmasın, meleklerin gelip haber sormasın, sıratı mizanı gözüm görmesin, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ebu Bekr-ü Ömer, Osman Ali'nin burhanıdır anlar selam yolunun. Hürmetine Mevlam, cümle velinin, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Enbiya, evliya çıkar köşküne, mest olurlar anberine, miskine. İmam Hüseyin'in kanı aşkına, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ümmi Sinan söyler sözü gümansız, huri cennet gerekmez bize ansız. Ne derler cesedi, içinde cansız. Bizi güzel Muhammed'ten ayırma.

Bu aşk bir bahri ummandır. Buna haddü kenar olmaz. Delilim sırrı Kur'an'dır. Bunu bilen de ağır olmaz. Süre geldik ezeliden, pirim Muhammed Ali'den, şerab-ı la yezali'den, içenlerde humar olmaz. Eğer aşık isen yâre, sakın aldanma âyâre. Düş İbrahim gibi nâre, bu gülşende yanar olmaz. Hak ile hak olanlara, kendi özün bilenlere, dost yolunda ölenlere, kan bahası dinar olmaz. Kıyamazsan başü cana, bırak dur, girme meydana. Bu meydanda nice başlar kesilir, hiç sorar olmaz. Bak şu Mansur'un işine, halkı üşürmüş başına, Enel Hakk'ın firaşına, düşenlere timar olmaz. Seyfullah sözünde mesttir, şeyhinden aldığı desttir, divane ra kalem nisttir. Ne söylese kanar olmaz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah-u Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Saffan bin Süleyman.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

olur, yaprağı düşer güllerin. Bu can ten evinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar.

Ben bir gezginim. Her cuma içimde değirmen taşı. Bazen bir çiçektir Sultanahmet meydanında yüreğim. Bazen uçuşan güvercinlerdir Bayezid meydanında. Gizemli sözler söylemek bana göre değil. Zorba günahkar rejimlerden nefret ederim. Ey insanlar, siyahlar, beyazlar, Patagonyalılar. Ben bir gezginim. Her cuma içimde kırlangıçlar, merhametler ve az bulduğum acılar ile kendimi ararım kendi içimde. Beni şaşırtıyor şimdi insanlar. Kafalarında bin bir hesap, bin bir fitne. Malları ve evlatlarıyla yaşayıp gidiyorlar. Konuştuklarında göğüslerine hücum eden cereyan, bakışlarına ram olan cesaret gülümsetiyor beni. Yeni yapılanmalar gözleniyor. Yeni vitrinler. Büyük laflar ediliyor. Büyük adamlar yetişiyor etrafımızda. Yazık sanacak saygılardan, ihanete varan sevgilerden, fikrinden, düşüncesinden, tavırlarından, neticesi karanlık saplantılarından. Peki nedir dağınık ve uzak duran, neyin telaşı? Ben bir gezginim. Her cuma içimde değirmen taşı.

Ben sana şiir sundum efendim. Buz tutmuş nefesimle üfledim neye? Yüreğimin terkisinde avladım cümleleri. Söz çarşılarından korktum. En çok ben korktum. Düşmeyeyim diye döndüm sana efendim. Senin arastan son sığınağım. Kendimden kaçtıkça düştüm bu panayıra. Göğsümde taşıdığım sükutlar aşkına efendim. Ömrümün arta kalan hükümlerine yön verdin. Beni iyi tanıyın. Ben o değilim. Bıraktığım sadece kitrelenmiş bir hayat. Ağlamıyor göğsümde vızıldayan yürek. Adımı en son benim adımı soludu tarih. Mukavva adamların ve adımların yolunu inceltti bu karmaşa, bu kaos. Çürüdü eleğimde insansız dualar. Göz çölümde seraba döndü bakışım. Bir intihar provasından vazgeçtim. Yüzümü sana döndüm. Beni koru efendim. Şimdi bu şehirde şaşkın, ürkek ve bakir, ne kadar vücut varsa hepsi tedirgin. Bir eski zaman eskizi kağıtlara çizilen, grafikten yansıyan kurtarıcıyı bekliyor halk. Ağır bir yenilgiyle kapanıyor kepenkler, gök indiriyor perdesini güneşin, güneş ki senin elinde kör ve sağır efendim. Susadıkça göğe uçtum, gök kuşağına iliştirdim özlemi. Bir çocuğun gülüşünde dondurdum korkuyu. Bütün uykuları ben uyudum efendim. Aç bana kalp sokağının kapılarını. Korkunç bir gürültüyle düşen yaprağa döndür. Düşür beni sevgilinin omzuna. Sıtmalı zamanlardan kurtar ırmakları. Susuz yaşanabileceğini de öğret Aspirin imparatorluğunda yaşayanlara. Aşkla kör et gözlerimi efendim. Çünkü beni bekliyor sevginin gizemli yolu. Uçsuz, bucaksız sen nehrine al kalbimi. Gözyaşlarımı ateşe verdim efendim. Şimdi senin için coşan yanardağ gibiyim. Yar olmayı özleyerek çoğaltıyorum kendimi. Bir çeşmeye düşen su gibi nur içinde yatarak, taptaze uykulara bırakarak ömrümü, bir şaşkınlığın peşinden koşuyorum. Aşk olsun sana. Şehir beni boğuyor efendim. Şehir beni bürüyor kör bir pusulaya. Adımı bundan böyle ben bile küreyemem. Sokaklar alnı açık bir deniz. Dinginliğim kendime. Yoksa içim yanar da günüm zehir zemberek, ipim sende efendim. Benim gördüğüm rüya yanıltıcı mı efendim? Sesim çerçilerin elindeki bilye şıkırtıları. Göğsümde taşıdığım nefes kaç ahlık. Alnıma sıkışan ağır temiz mi efendim? Saçıma yağan kar hangi çarşının malı? O sevgili bir bilinç durağı bana. Radyolardan çalınmış aşk şarkıları adı. Yüreğime kement atan çılgın ve ferah, boğucu bir esenlik düşüme düşüveren. O sevgili ömrümün en asil kıyameti ve mezarlıkları unutturan kuvvetim. Yıldızları saçına takıyor ki efendim, her tel saçında yüksek gerilim hattı. Işıtan yağmurları ve yamacımdaki şehri. Rüyayı gerçek eden beni Yusuf eyledi. Karanlığı delen yıldız sende efendim. Kalpleri titreten muazzam aşk ülkesi, bildim sende tamamlanır efendim. Seni buldum efendim, onu hissettim. Yani tek bir çığlıkta bütünledim kendimi. Tart kalbimi ve kabul et beni. Damlayı kavuştur denize, denizi okyanusa ve beni bahtımın pırıltısına efendim.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
8: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Mekke-i Mükerreme fethedilmişti. Müşriklerden 17 kişi ölüm listesindeydi. 6'sı kadındı. Onlar için keskin bir ifade vardı. Kabe'nin örtüsünün altına girseler bile öldürün buyuruyordu. Bu ölüm listesi özellikle ilan ediliyordu. Böyle bir tutumun arka planında ne yatıyordu? Ölüm listesini yayınlamak bir bakıma onların kaçmasını teşvik anlamına geliyordu. Hakikaten asıl amaç öldürmekse, kaçmalarına fırsat vermeden yakalamak suretiyle işleri bitirilebilirdi. Bu işi ilan etmeden mutlak hedefi gerçekleştirici bir yol niçin tercih edilmiyordu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının bütünlüğüne ve savaşlarına baktığımızda öldürmekten uzak duran bir yol izlediğini görüyorduk. Öldürmek tamamen son kareydi, son noktaydı. Sürekli imkan vermek vardı. Sürekli düşünme imkanını sağlamak vardı. Sürekli sulh zeminini gerçekleştirmek vardı. Peygamber Efendimiz açıkça ölüm listesi yayınlıyordu. Belli ki kaçmalarına işaret düşülüyordu. Yol yakınken kaçmalarına imkan veriyordu. Bir de kaçanların peşine düşülmemesinin talimatını veriyordu. Böylece kaçmanın yolunu sonuna kadar açıyordu. Asıl bir yol vardı. Herkesçe bilinen bir yol vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın berrak ve bilinen bir tavrı vardı. Özür dileyene, af dileyene kapılar sonuna kadar açıktı. Evet, ölüm listesi yayınlanıyordu. Ama ölümden önce açık seçik iki yol açılıyordu. Biri kaçmak isteyenler kaçabilirdi. Diğeri alemlere rahmet olana, hata ettim, affımı talep ediyorum diyene af yoluydu. Onlar ölüm listesiyle ilan edilmeselerdi, karanlık dünyanın labirentlerinde avara avara dolaşacaklardı. Ola ki hala azgın nefislerinin, karanlık inançlarının çıkmazlarında ömür törpüleyeceklerdi. Liste onları harekete geçiriyordu. Düşünmeye zorluyordu. Bir çıkış yolu işaretliyordu. Bir yol haritası belirliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki suçu affın dışında tutuyordu. Ama yine de bütün af yollarını kapatmıyordu. Bu suçlardan biri yalandı, ikincisi ise iftiraydı. Yalan ve iftira hakikati kuşa çevirmekti. Zihinleri allak bullak etmekti. Ortalığı toz duman etmekti. Yalan ve iftira toplumun fitnenin çamuruna itmekti. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlamanın yollarını kapatmaktı. Köşe başlarının haremiler tarafından tutulmasıydı. Toplumları yalana kurban etmekti. Yalanla duvarlar örmekti. Yalanla setler çekmekti. İftirayla işi pekiştirmekti. Artık hakikate yönelişi dumura uğratmaktı. Suçlular listesinde iki sınıf insan ön plana çıkıyordu. Biri iktidar sahipleriydi, diğeri şairlerdi. Özellikle o toplumda medya konumunda olanlar şairlerdi. Şairlerin şiirleri dillerden dillere dolaşırdı. En etkin şairlerin şiirleri Kabe'ye asılırdı. Hasreten en güçlü yedi şairin şiiri uzun süre Kabe'de asılı dururdu. Bu şiirler ezberlenirdi. Nesillerin dillerinden düşmeyen bir kıymet ifade ederdi. Şairler gündemi takip ederlerdi. Gündeme gelen konularda şiirlerini kurşun gibi devreye sokarlardı. Şiirler mi, kurşunlar mı daha etkiliydi? Ya da sineleri hangisi daha çok yaralardı? Bilinen bir şeydi. Sözler zehirli hançerlerden de etkiliydi. Toplumun fitne gibi en büyük çıkmaza sözler mahkum ederdi. Şairin diliyle bir beş değil sevgili, bin kurşun deldi beni diyordu. Sözler kurşundan ileriydi. Kalplere değen sözler kalpleri delik deşik ediyordu. Kalpleri ilistire çeviriyordu. İnsanın içini kıyık kıyık ediyordu. Şerha şerha ediyordu. İnsanın takatını, dermanı yiyip bitiriyordu. Artık içi çökmüş, içi bitmiş bir insan vardı. Bir insan kalırdı. Dün şairler o toplumda iletişimin en güçlü aracıydı. Toplumu yönlendiriyor, motive ediyor, hatta toplumu istediği kulvara sokuyorlardı. Düşmanın silahıyla silahlanmak gerekiyordu. Güçlü edebiyatçıların karşısına kudretli edebiyatçılar yetiştirmek gerekiyordu. Kalpleri etkileyen romancılara, hikayecilere karşı çok etkin romancılar, hikayeciler yetiştirmek gerekiyordu. Özellikle bütün insanlığı dikkate alan dev filmler yapmak gerekiyordu. Güçlü senaryolar, etkin filmler gerçekleştirmek gerekiyordu. Uluslararası ölçekte tarihçiler, iktisatçılar, sosyologlar, felsefeciler, hukukçular yetiştirmek gerekiyordu. Hayatın hiçbir karesi boşluk kabul etmiyordu. Boş bırakılan alanları birileri hemen dolduruyordu. Ama şairlerin yeri ileri boyuttaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İslam'ın güçlü şairi Hassan bin Sabit'e, "Ashabım silahla harp ettikleri gibi sen de dilinle savaş," buyuruyordu. Yine bir gün Peygamberler Sultanı öyle buyuruyordu: "Hassan'ın beyitleri düşmana ok darbesinden daha etkilidir." O günün idarecileri şairleri sağ kolları gibi görürlerdi. Gündem aldıkları konuları onların dillerinden gündeme getirirlerdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'sinde İslam'ın şairleri için ayrı bir kürsü kurduruyordu. Zaman zaman Abdullah bin Revaha'dan şiir dinlemeler olurdu. Zaman zaman Hazreti Hasan bin Sabit'ten ve diğer güçlü şairlerden şiirler dinlenirdi. Kureyş'in en etkili şairlerindendi. Küfür günlerinde Allah'ın Resulüne ve Allah'ın dinine hicivler yazıyor, çarpıtıyor, küçük düşürücü, alaya alıcı dizeleri dile getiriyordu. Bu etkin şair Abdullah bin Zibagra'ydı. Mekke'nin fethedilişiyle şair Abdullah Mekke'den kaçıyor, Necran'a ulaşıyordu. Artık onun için Mekke günleri bitiyordu. Mekke onun hayatından çıkıyordu. Ama hayat onun düşündüğü gibi akmıyordu. İslam şairi etkin diliyle şair Abdullah'a ilişkin şiir dile getiriyordu. Hazreti Hasan bin Sabit, şair Abdullah'ın kaçışı üzerine bir şiir dillendiriyordu. Şiirinde kalıcı bir azaptan söz ediyordu. Onun bu satırları şair Abdullah'ı ciddi boyutlarda etkiliyordu. Kararını veriyor, Mekke'ye geliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyor, iman iklimine giriyor, günahlarının bağışlanması için Rahman-ı Rahim'e niyaz etmesini istiyordu. Şair Abdullah dünden bugüne seyrini şiiriyle arz ediyordu. Uyku uyutmadı karışık vesveseler ve kederler. Gece baştan itibaren sabaha kadar karanlık. Ahmet'in beni kınadığı haberi bana ulaştı da sanki sıtmaya tutulmuş bir vaziyette geceledim. Ey süratli develerin sırtında taşıdıklarının en hayırlısı, işlediğim şeylerden dolayı senden özür diliyorum. Zira ben yüzü koyun şaşkın bir vaziyette sapıklıktaydım. O günlerde bana en sapık işleri yapmamı emrediyordu. Bugün ise Nebi Muhammed'e iman ettim. Kalbim bunu bulamayanlar mahrumdur. Artık düşmanlık bitti, sebepleri de bitti. O ak bir nurdur ve mühürlenmiş bir hatemdir. Şehadet ederim ki senin dinin doğrudur, gerçektir. Sen ise kullar içerisinde yücesin, büyüksün. Allah şehadet eder ki Ahmet seçilmiş biridir. Salihler arasında en öndedir, kerem sahibidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şair Abdullah'a sıcak bir alaka gösteriyor, cübbesini çıkarıp veriyordu. Şair Abdullah İslam'la şerefleniyor ve bundan böyle İslam'ın güçlü şairler arasında yerini alıyordu. İbn Kesir onunla ilgili olarak o İslam'ın en azılı düşmanlarından ve Müslümanlara karşı şiir gücünü en ustaca kullanan şairlerden biriydi. Daha sonra Allahu Teala ona tövbe edip İslam'a dönmeyi ve İslam'ı müdafaa edip ona yardım etmeyi nasip etti diyordu. İmam-ı Kurtubi ise iyi bir şairdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı metheden çok sayıda şiiri mevcuttur. O Müslüman olduktan sonra Müslüman olmadan önce yazmış olduğu şiirlerin hepsini silip atmıştır diye tanımlıyordu. Şairler çok etkindi. Olumlu çizginin şairleri insanlığa hizmet ediyor, insanlığın ufkunu aydınlatıyordu. Şairler çok tehlikeliydi. Sihirli şiirleriyle toplumu bozguna verebilirlerdi. Toplumu fitneye düşürebilirlerdi. Dünkü zamanlarda medyanın merkezinde şairler vardı. Şimdiki zamanlarda ise hayatın merkezinde medya vardı. Ne kadar acıydı. Medya en mazlum bir insanı en zalim olarak gösteriyor ve toplumun belli bir kesimi buna içtenlikle inanabiliyordu. Böylece toplumları parçalayabiliyordu. Ya da en zalim bir insan, en mazlum, en masum bir insan olarak takdim edilebiliyordu. Toplumun belli bir bölümü bunu kabul ediyor ve toplum yine derin bir yarılmaya maruz kalıyordu. Toplumun kendine özgü hayatının ilkeleri olmalıydı. Olup bitenleri inandığı o ilkeler ışığında değerlendirebilmeliydi. Böylece medyanın önünde savrulan bir yaprak olmamalıydı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

0: علام
1: يا علام يا علام.
2: Bilenlerin bilgisi hep sendendir. Bilinmeyenler senin ilmindedir. Sen bilirsin. Ben bilmem. Sen bildirirsin. Sen bildirmezsen ben bilemem. Sen ki her daim her şeyin her halini bilirsin. Halim sana ayan iken sessizliğimi dua bilip kabul eyle. Sen ki hikmetle örttüğün sır perdelerini lütfunla açarsın. Lütfeyle şu zavallı aklıma da sırlarını beyan eyle. Sen ki yokluğun karanlığından rahmetinle aldın beni. Lütfeyle ilmini de cehlin karanlığında bırakma beni. Sen ki görüneni de görünmeyeni de bilirsin. Açık eyle sırrını da perdelerin ardında bırakma beni.
0: Ya Asım,
2: her şey senin koruman altındadır. Sensin beni unutulmuşluğun kuyusundan çekip alan. Sensin her şeyi yokluğun pençesinden kurtarıp devam veren. Senin lütfunla korunurum günahlardan. Senin rahmetinle kurtulurum yokluktan ve unutulmaktan. Senin himayene sığınırım ateşten. Senin rahmetindir korunağım. Beni düşmanlarımın şerrinden koru. Kaygı ve endişeler senin izninle gelir. Kalbime huzur ve selamet ver. Senden başka koruyanım yok. Canıma ve malıma emniyet ver. Sensin beni maddi manevi kötülüklerden koruyan. Ruhuma ve kalbime eman ver. Öyle bağışla ki beni terütaze masumiyet ver. Öyle örtüp sakla ki kötülüklerimi, hesabı sorulacak hiçbir şey kalmasın defterimde. Öylesine düzelt ki eksikliklerimi, utanılacak hiçbir şey kalmasın elimde.
0: Ya Burhan,
2: senin varlığına delildir her varlık. Sana bürhandır her bir zerre. Senin haşmetini anlatır göklerde yıldızlar. Bir olduğuna şahitlik eder baharın gelişi. Her şeyi bir bir yarattığına tanıklık eder çiçeklerin renk renk açışı. Her varlık bir harf gibi seni anlatır. Kendini bir kez hatırlatırsa seni bin kez hatırlatır. İçimizdeki en sevgili aleyhissalatu vesselam senin muhabbetini anlatır. İçimizde en güvendiğimiz aleyhissalatu vesselam senin sözlerini aktarır. Bürhan sensin. Seni anlatmaya bürhan yetmez. Sana senden başka bürhan gerekmez. Beni varlığının tanığı eyle. Beni birliğine hüccet ve delil eyle. İyiliklerimi bir sen bilirsin. Hayırlarıma senin tanıklığın bürhandır. Katında beni hayırla yad eyle. Gördüklerim hep seni gösterir. Bakışımı sana bürhan eyle. Duyduklarım hep senden söz eder. İşittiklerimi senden haber eyle. Sevdiklerim hep seninle sevilir. Aşklarımı sana doğru eyle.

Fussilet 29. Cehennemliklerin Duası. İnkar edenler, ey Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar, diyeceklerdir.

ve ey Halık-ı Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahireh.

0: Evvela gizlice bir matbaa tesis ettim. 5-10 öksüz bularak basmacılık öğrettim. Kalemim çokça pürüzlüydü fakat çaresi ne? Sonra bilmem kimin üslubu, avamın nesine? Dilimin döndüğü şiveyle bütün gün yazdım. Okuyanlar o kadar çoktu ki hiç ummazdım. Usta asarını verdikçe çocuklar bastı, 6 ay geçti, bizim matbaanın çıktı adı. Göğsü imanlı 5-10 tane fedayı gelerek, dediler sen ne basarsan onu tevzi edecek, vasıtan işte biziz, korkulacak şey yoktur. Para lazımsa da bildir ki verenler bulunur. Bir ceride ile hemen başlayıverdim vaaza. Zaten en başlıca yol halkı budur ikaza. Medeniyetteki insanlar için matbuat, şimdi kürsilerin en yükseği. Lakin heyhat, sizde hiç böyle değil, belki tamamen aksi. En fena bir cereyan gösteriyor en iyisi. Müslüman unsuru az çok uyanıktır orada. Biz de ancak bunu tezyit ediyorduk arada. Parasızlıktı bidayette işin korkulusu. Agniya altını bezletti etekler dolusu. Açtık oldukça güzel medreseler, mektepler. Okuyup yazmayı tamime çalıştık yer yer. Tatarın yüzde bugün 60'ı hakkıyla okur. Rusların halbuki nispetleri gayet duğundur. Agniya zannederim sizde de az çok olacak. Şu kadar var ki çürük tahtaya basmazlar ayak. Fukaranız kılıyor aklına geldikçe namaz. Agniyanızda da hiç yok da zekat olsa biraz. Şöyle dursun bu temenniye kulak vermeleri. Sadr-ı Azam Paşanız fitre alır.
1: Sursa. Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavikent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
6: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Gitmişti makama arzu hal için. Bey dedi. Yutkundu. Eğdi başını. Bir azar yedi ki oldu o biçim. Şey dedi. Yutkundu. Eğdi başını. Kapıdan dört büklüm çıktı dışarı. Gözler çakmak çakmak, benzi sapsarı. Bir baktı konağa alttan yukarı. Vay dedi. Yutkundu. Eğdi başını. Çekti ayakları kahveye vardı. Açtı tabakasını, sigara sardı. Daldı. Neden sonra garsonu gördü. Çay dedi. Yutkundu. Eğdi başını. İçmedi. İçmedi, masada unuttu çayı. Kalktı ki garsona vere parayı. Uzattı çakmağı ve sigarayı. Say dedi. Yutkundu. Eğdi başını. Döndü gözlerinde bulgur bulgur yaş. Sandım can evime döktüler ataş. Sordum, memleketin neresi kardeş? Köy dedi. Yutkundu. Eğdi başını. Yürüdü. Yürüdü kör topal çıktı şehirden. Ağzına küfürler doldu zehirden. Salladı dilini, vazgeçti birden. Oy dedi. Yutkundu, eğdi başını. Oy dedi. Yutkundu, eğdi başını.

0: ای قرآنم اگر جان دارم، من خاک ره محمد مختارم، اگر نقل کند جز این کس از گفتارم، بیزارم از او وزان سخن بیزارم.
1: Öz Balboya günün sözünü sunar.
2: Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah-u Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Saffan bin Süleyman.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Özbal Boya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyi versin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dop dolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi, sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.özbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez. Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez. İçeride bir has oda, yeri samur döşeli. Bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez. Eti zehir, yağı zehir, balı zehir dünyada. Bütün fani lezzetlere darılmadan geçilmez. Varlık niçin, yokluk nasıl, yaşamak ne? Topyekun, aklı yele salıverip çıldırmadan geçilmez. Kayalıklı boğazlarda yön arayan bir gemi, usta kaptan kılavuza varılmadan geçilmez. Ne okudun, ne öğrendin, ne bildinse merheva. Yer çökmeden, gök iki şak yarılmadan geçilmez. Geçitlerin, kilitlerin yalnız onda şifresi. İşte, işte o ete sarılmadan geçilmez.

0: Ama
1: öyle değildi bu türkü, bilirim. Bir de içime her istasyonda duran, sonra tekrar yürüyen bir posta katarı gibi simsiyah dumanlar dökerek bazen gelmesi beklenen, bazen ansızın çıka gelen haberler bilirim, mektuplar bilirim. Gamdan dağlar kurmalıyım, kayalar kelimeler olan. 42. saymalıyım, 40 gün hüzün boşaltan omuzlarıma, saçlarıma. Saçlarının akışını anar anmaz omuzlarından, baştan ayağa ıslanmalıyım. Gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım. İçimde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerinde birden alıverirler kara haberini, okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarının. Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim. Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş bir şarkıdan bir kelime düşüverince içlerine, karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin, beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan ya da melal denizi parkların ıssız yerlerinde, örneğin Hint Okyanusu gibi derin, İsyanın kapkara sularına dalan. Nice akşamlar bilirim ki karanlığını bir millet hastanesinde 9 kişilik kadınlar koğuşu koridorunda başını kalorifer borularına gömmüş beyaz giysilerinden uykular dökülen tabiplerden haber sormaya korkan genç kızların yüreğinden almıştır.

bir de baharlar bilirim. Apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği, bilemeyeceği. Anadolu bozkırlarında İstanbul'dan çıkıp Diyarbakır'a doğru tekerleri yamalı asfaltları bir Ağustos susuzluğu ile içen cesur otobüs pencerelerinden bilinçsiz bir baş kayması ile görülen evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarlarında çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken diğer ellerinden sarkan yemyeşil bir soğanla gelen. Yazlar bilirim, memleketime özgü. Yiğit köy delikanlılarının incir çekirdeği meselelerle birbirlerini kurşunladıkları. Birinin ölü dudaklarından sızan kan daha kurumadan, üstüne cehennem güneşlerde göğermiş mor sinekler konup kalkan. Diğeri kan ter içinde yayla yollarında. Mavzerinin demirini alnına dayamış, yüreği susuzluktan bunalan, içinden mapushane çeşmeleri akan, ansızın parlayan keklikleri jandarma baskını sanıp apansız silahına davranan nice delikanlıların figüranlık yaptığı yazlar bilirim, memleketime özgü. Güzler bilirim, ülkeme dair. Karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir. Kala kalmış bir kıyıda, melul ve tenha, kalbim gibi. Kaybolmuş daracık ceplerinde elleri, titreyen kenar mahalle çocukları. Bir sıcak somun için, yalın kat bir don için, dökülürler bulvarlara. Yapraklar gibi. Kadınlar bilirim, ülkeme ait. Yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak, göğüsleri Çukurova gibi mümbit. Dağ gibi otururlar evlerinde. Limanlar gemileri nasıl beklerse öyle beklerler erkeklerini. Yaslandın mı, çınar gibidir onlar. Sardın mı,

0: İsyan şiirleri bilirim sonra. Kelimeler ki tank gibi geçer adamın yüreğinden. Harfler harp düzeni almıştır mısralarda. Kimi bir vurguncuyu gece rüyasında yakalamıştır, kimi bir soygun sofrasında ışıklı salonlarda hırsızın gırtlağına tıkanmıştır. Müslüman yürekler bilirim daha. Kızdı mı cehennem kesilir, sevdi mi cennet. Eller bilirim haşin, hoyrat, mert. Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her karışı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne, hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım, milletim, tüm insanlar, kardeşlerim, sonra sen gelmelisin dilimin ucuna. Adın gelmeli, adın kurtuluştur ama söylememeliyim. Can kuşum, umudum, canım.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah-u Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Saffan bin Süleyman.
1: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

En güzel isimler onundur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Hak Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. Cenab-ı Hak cümlemizi müstefit kılsın. Amin. El-Hak, varlığı ve uluhiyeti kesin olan, inkarı mümkün olmayan, ezeli ve ebedi olan, değişmeksizin var olan nihai gerçek, kimseye muhtaç olmayan, sözü en doğru olan, eşyayı hikmetin gereğine göre icat eden demektir. Lokman Suresi. Bu da şundandır ki Allah haktır. Ondan başka taptıkları ise mutlaka batıldır. Şüphesiz ki Allah çok yücedir, çok büyüktür. Değerli kardeşlerim, etrafımızdaki her şey, yaratılmış her şey gelip geçici şeylerdir. Bu hakikati yaşı belirli bir olgunluğa ulaşmış herkes fark eder. Sadece kendi zaman dilimimizde olanları bile ibretle seyredersek, insanların ve olayların tek bir gerçek etrafında seyreden tüm varlığı o gerçeğe bağlı olan mahluklar olduklarını görürüz. Tarih, Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana akan seyriyle de milyarlarca olaya, saltanata, zorbaya, muhteşem hükümdarlara, binlerce, milyarlarca gönül ehline açtı bağrını. Konuk etti onları hayat sahnesinde. Ama hepsi geldi ve geçti. İyisi de kötüsü de, insanların her biri ellerinde amel defterleriyle 10 metrelik bir kefen bezine sarılarak, yanlarına başka hiçbir şey alamadan dünya sahnesinden göçerken, sahne dekoru değişircesine yeryüzünde bitkiler, tabiat manzaraları değişti. Olaylar akışlarıyla bile insanlara bir büyük mahkemeye gidilmekte olduğunu anlatırcasına noktalandı. Sahne değişti, oyuncular değişti, dekor değişti ama değişmeyen tek gerçek Allah'ın varlığı olarak kaldı. Mü'minun Suresi. Mutlak hakim ve hak olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. Çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O bereketli

kitaplar göndermiştir. O yüceler yücesi, engin rahmetiyle kullarının oyalanmadan, yanlışlara düşmeden, acılar çekmeden, onun varlığını bilerek, ona güvenerek ibadet etmelerini ister. Hazreti Allah Celle Celaluhu, biz ahir zaman ümmetine Habibini, iki cihanın nuru Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi elçi göndererek zamanın bitiş sinyallerini vermiş, son peygamber, Hatemul Enbiya, peygamberler zincirinin son ama en muhteşem halkası, insanlık aleminin zirve ismiyle dünya hayatının zirvesini göstermiştir. Bilmek, öğrenmek ve yaşamak onun hayatıyla, örnek yaşantısıyla fiiliyata dökülmüştür. İsra Suresi. Ey Muhammed, de ki hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkumdur. Yüce Rabbimiz el-Hak olandır. Yüce kelamı ile insanlığa gönderdiği mesaj da Hak'tır. Dünya hızla kıyametine koşarken ilim ulaştığı noktada bağıra bağıra Allah'ın varlığını kör gözlere, sağır kulaklara ve mühürlenmiş kalplere bile ilan ederken, biz inanan, Rabbinin rahmetinden ümitli, onun sevgisine mazhar olamama korkusuyla hüzünlü kullarına düşen, hak olan Rabbimiz için çalışmak, onun rızası doğrultusunda ameller işlemek ve bu dünya sahnesinden vazifelerimizi tam yapmış insanların huzuruyla Rabbimize doğru yürümek olmalıdır. O'dur bizim Yaradanımız, O'dur bizim ve alemlerin tek sahibi olan El-Hak olan Allah. Semaları ve bizim yüreklerimizi aynı anda kudret elinde tutan Rabbimiz var diye düşünelim ve onun zikriyle kalplerimiz mütmain olsun. Varsın dünya, şu fani dünya, şu yalan dünya bin bir sıkıntı ile geçsin. Sonunda geçecek ya. Acılar dolu olsa da en uzun saatin bile 60 dakika olduğunu unutmayalım. Fani olan her şey geçecek. Sadece hak olan, tek gerçek olan Allah Celle Celaluhu'nun zatı baki kalacak. Bu düşüncenin bile İmanına nasıl bir güç verdiğini düşün ve kavramaya çalış. Seni üzüp yoruyor mu insanlar? Onlardan kötülük mü görüyorsun? Üzülme, ümitsizliğe düşme, yese kapılma. Senin Allah'ın var Celle Celaluhu. O zavallıların sonunda dayanabilecekleri tek bir dostları bile olmayacak. Kehf Suresi. Onun Allah'tan başka yardım edecek adamları yoktur ve Allah'a karşı kendi nefsini de kurtaramadı. İşte burada yardım yalnız hak olan Allah'a aittir. Sevap verme bakımından en hayırlı O'dur. Sonuçlandırma bakımından da

en hayırlı yine odur. Aziz kardeşlerim, bunlar Kur'an-ı Kerim'in ayetleri. Yüce Yaradan kulları ile, yani bizler ile böyle konuşur. Ne olur okuyalım Yüce Rabbimizin kelamı olan Kur'an'ı. O Rahman ve Rahim olan, Rauf ve Halim olan, Vedud ve Afu olan, o sevgi deryası Yüce Rabbimizin kullarıyla nasıl konuştuğunu okuyarak görelim. Kur'an-ı Kerim okuyarak Allah'ın kullarına kendisini nasıl anlattığını görürüz. Onlara huzur dolu yolunu nasıl gösterdiğini idrak ederiz. O engin sevgiyi yudum yudum içeriz. Ayetleri soluklayalım, ayetleri yüreklerimize işleyelim ve bu işlemeyle Rabbimizin rızasına erelim. Hac suresi. İşte bunlar gösteriyor ki Allah şüphesiz haktır. Şüphesiz ölüleri O diriltir ve O her şeye kadirdir. Kıyamet ise şüphesiz gelecek ve muhakkak ki Allah bütün kabirlerde olan kimseleri tekrar diriltecektir. Hac suresi. Şüphe yok ki Allah iman edip salih amelleri işleyenleri altından ırmaklar akan cennetlere koyacak. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Fussilet suresi. Biz onlara hem ufuklarda ve hem kendi nefislerinde delillerimizi göstereceğiz ki onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Senin Rabbinin her şeye şahit olması kafi değil mi? Rabbimiz ufuklarda bizi çevreleyen dış dünyada varlığını sayısız belgelerle nakış nakış yarattığın biz aciz kullarının kalplerine nakşet. Hazreti Allah Celle Celaluhu nefsimize, biyolojik ve ruhi yapımıza, hücrelerimize ve atomlarımıza varıncaya kadar her nesnemize imzasını atmıştır. Ellerimize 99 ismini, Esmaül Hüsna'sını vererek parmaklarımıza da mührünü işlemiştir. Büyük alem ve küçük alem diye tarif edilen iki alemde de bize şah damarımızdan daha yakındır. O bizim tek kapımız, tek yaratıcımız ve yegane dostumuzdur. Ey Rabbimiz, seni tanıma yolculuğundayız. Seni bilme yolculuğundayız. Yol azığımızı sevgin eyle. Ey Rabbimiz, hayat enerjimiz tükendiğinde, ömrümüz nihayeti erdiğinde bizi rızana ulaştır. Ey Rabbimiz, sadece ve sadece sana layık olmak için bir ömür geçirenlerden eyle bizi. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

لهم

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Saat 35-36. Hazreti Süleyman'ın duası. Süleyman:
1: Ey Rabbim, beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren sensin,
0: dedi. Bunun üzerine biz rüzgarı onun emrine verdik ki onun direktifiyle istediği yöne doğru kolayca essin.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah-u Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Saffan bin Süleyman.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

Yeryüzünde hiçbir varlık onun kadar sevilmedi. Hiç kimsenin adı onun adı kadar anılmadı. Hiç kimseye ona olduğu kadar hasret duyulmadı. Rüzgar ona götürdüğü kadar hiç kimseye selam götürmedi. O ki peygamberler önderi. O ki ümmetin iki cihan serveri.

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat: 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Davet Radyo dinleyicileri, bir Nur İklimi programında sizlerle yine beraberiz. Bugünkü dersimizi Risale-i Nur Külliyatı'ndan Lemalar Mecmuası, birinci lemayı okumaya çalışacağız inşallah. Cenab-ı Hak istifademizi ziyadeleştirsin, feyzimizi artırsın. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اِذْ نَادَ رَبَّهُ اَنِّي مَسَّنِيَ الظُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي للذين آمنوا هدى وشفاء. 31. mektubun birinci kısmı her zaman hususan Mağrib ve İşa ortasında 33'er defa okunması çok faziletli bulunan mezkur kelimat-ı mübarekenin her birinin çok envarından birer nurunu gösterecek 6 lemadır. Bu okuduğumuz ayet-i kerimeler 6 kısım. Bunları akşam ve yatsı arasında okumak çok faziletliymiş. Onu da beyan ediyor. Her zaman hususan Marif ve İşa ortasında 33'er defa okunması çok faziletli bulunan mezkur kelimat-ı mübarekenin her birinin çok envarından birer nurunu gösterecek 6 lemadır. 6 lema da bu 6 tevhidin, zikirlerin ve ayetler de var. Onların manalarını, bir mertebesini, bir manasını, çok nurundan bir nurunu gösterecek. Birinci lema, Hazreti Yunus İbni Metta ala Nebiyyina ve aleyhissalatü vesselamın münacatı en azim bir münacattır ve en mühim bir vesile-i icabe-i duadır. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssayı meşhuresinin hülasası. Denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı ve gece dağdağlı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin münacatı ona suraten vasıtayı necat olmuştur. Ona suraten vasıtayı necat olmuştur. Yunus Aleyhisselam denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş, deniz fırtınalı ve gece dağdağlı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette La ilahe illa ente subhaneke İnni kuntu minezzalimin münacatı ona suraten vasıtayı necat olmuştur. Şu münacatın sırrı azimi şudur ki o vaziyette esbab bil külliye sukut etti. Yani bütün sebepler sukut etti. Onların hiçbir gücü kudreti yok. Yardım edecek bir durumları yok. Çünkü o halde ona necat verecek öyle bir zat lazım ki hükmü hem balığa hem denize hem geceye hem cev ve semaya geçebilsin. Çünkü onun aleyhinde gece, deniz ve Hud ittifak etmişler. Bu üçünü birden emrine musahhar eden bir zat onu sahil-i selamete çıkarabilir. Eğer bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsaydılar yine 5 para faideleri olmazdı. Demek esbabın tesiri yok. Müsebbibül esbabdan başka bir melce olamadığını aynel yakin gördüğünden sırrı ahadiyet nuru tevhid içinde inkişaf ettiği için şu münacat birdenbire geceyi, denizi ve Hut'u musahhar etmiştir. O nuru tevhid ile Hut'un karnını bir tahtel bahir gemisi hükmüne getirip ve zelzeleli dağvari emvaç dehşeti içinde denizi o nuru tevhid ile emniyetli bir sahra, bir meydan-ı cevelan ve tenezzügahı olarak o nur ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp kameri bir lamba gibi başı üstünde bulundurdu. Her taraftan onu tehdit ve tazyik eden o mahlukat her cihette ona dostluk yüzünü gösterdiler. Ta sahil-i selamete çıktı. Şecere-i yaktin altında o lütfu Rabbani'yi müşahede etti. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden 100 derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Gecemiz istikbaldir. İstikbalimiz nazarı gafletle onun gecesinden 100 derece daha karanlık ve dehşetlidir. Denizimiz şu sergirdan küre-i zeminimizdir. Bu denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor. Onun denizinden 1000 derece daha korkuludur. Bizim hevai nefsimiz Hut'umuzdur. Hayat-ı ebediyemizi sıkıp mahvına çalışıyor. Bu Hut onun Hut'undan 1000 derece daha muzırdır. Çünkü onun Hut'u 100 senelik bir hayatı mahveder. Bizim Hut'umuz ise 100 milyon seneler hayatın mahvına çalışıyor. Madem hakiki vaziyetimiz budur, biz de Hazreti Yunus Aleyhisselam'a iktidaen umum esbaptan yüzümüzü çevirip doğrudan doğruya müsebbibil esbab olan Rabbimize iltica edip La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin demeliyiz ve aynel yakin anlamalıyız ki gaflet ve dalaletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal, dünya ve hevai nefsin zararlarını def edecek yalnız o zat olabilir ki istikbal tahtı emrinde, dünya tahtı hükmünde, nefsimiz tahtı idaresindedir. Acaba Halık-ı Semavat ve Arz'dan başka hangi sebep var ki en ince ve en gizli hatıratı kalbimizi bilecek ve bizim için istikbali ahiretin icadıyla ışıklandıracak ve dünyanın 100 bin boğucu envacından kurtaracak. Haşa, zat-ı vacibül vücuttan başka hiçbir şey, hiçbir cihette onun izin ve iradesi olmadan imdad edemez ve halaskar olamaz. Evet, şimdi burada şöyle bir ders çıkardı. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden 100 derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Şimdi hem Yunus Aleyhisselam'ın haline bakıyoruz. Yunus Aleyhisselam nasıl bir hale giriftar oldu ve nasıl kurtuldu? Ve neden o hale girdi? Onun da iması var. Ve kurtuluş, necat buluş nasıl olmalı ve kime müracaat edilmeli? Bunu istikametli ve kesin ve selametli bir şekilde bize bildiriyor ayet. Bize de işaret, bize de bir ders. Hem böyle musibetlerde, belalarda yalnız ve yalnız yardım istenecek, medet edecek Allah olduğunu bildiriyor. Çünkü bütün sebepleri O yarattı. Sebeplerin hiçbir gücü, kuvveti yok. Ancak ve ancak Allah yardım edebilir. Böyle. Şimdi bir de Allah yardım edebilir. Böyle. Şimdi bir de diğer bir tarafı da

ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette. Denize atılmış. Büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı ve gece dağdağlı. Gece karanlık ve dağdağlı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin münacatı ona suraten vasıtayı necat olmuştur. Suraten vasıtayı necat olmuş. Evet, biz nasıl olur da Yunus Aleyhisselam'ın bu vaziyetinden 100 derece daha müthiş bir vaziyette oluruz? Onu açıklayacak şimdi. Evet, ne diyor? Gecemiz istikbaldir. Yunus Aleyhisselam'ın gecesi karanlıktı. Bizim istikbalimiz gecemiz. İstikbalimiz nazar gafletle onun gecesinden 100 derece daha karanlık ve dehşetlidir. İstikbalimiz nazar gafletle onun gecesinden 100 derece daha karanlık ve dehşetlidir. Denizimiz şu sergerdan küre zeminimizdir. Yani yeryüzü, yer küre. Bu denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor. Onun denizinden 1000 derece daha korkuludur. Yunus Aleyhisselam'ın denizinde kimse yoktu. Yani bir kendisi vardı. Ama bizim denizimizde yer küre, yeryüzü, zemin denizinde her mevcinde binler cenaze bulunuyor. Onun denizinden 1000 derece daha korkuludur. Onun denizinde ölen yoktu ama bizim denizimizde çok ölen var. Gün, her gün yüzlerce, binlerce kişi ölüyor. Bizim hevai nefsimiz hutumuzdur, balığımızdır. Yunus Aleyhisselam'ın nasıl onu sıkan, yutan bir balık vardı. Bizim balığımız da hevai nefsimiz. Allah Allah. Bediüzzaman Hazretleri nasıl bir manayla bakmış, nasıl bir manayla baktırıyor. Demek ki bu ayetin, bu hadisenin böyle bir yüzü de var. Böyle bir ders almamız gereken tarafı da var ki en mühim taraf da bu. Bizim hevai nefsimiz hutumuzdur. Hayat-ı ebediyemizi sıkıp mahfına çalışıyor. Aynen öyle. Bu hut onun hutundan 1000 derece daha muzırdır, zararlıdır. Çünkü neden 1000 derece daha zararlı? Bizim bu nefis balığı, bizi yutan, içine hapseden hut, nefis, onun hutundan neden daha 1000 derece muzır zararlı? Çünkü onun hutu 100 senelik bir hayatı mahveder. Yani dünya hayatı, 100 sene yaşasa bir adam, 100 senelik bir hayatı mahveder. Bizim hutumuz ise 100 milyon seneler hayatın mahvına çalışıyor. 100 milyon seneler. Allah Allah. Yani nefis balığı bizi öyle bir hale sokuyor ki, öyle günahlar işletiyor ki, öyle bir gaflet veriyor ki, hem istikbalimiz karanlık oluyor, hem bizi sıkıp mahvedip ebedi hayatımızı, yüz milyonlar sene ebedi hayatımızı mahvediyor. Yani bir insanın başına bir bela, bir musibet gelse, mesela diyelim memleketimizde deprem oldu. Şimdi depremde bir an oldu, 3-5 dakika belki, vefat edenler etti ve sonradan vefat edenler oldu ama vefat etti. Belki yaşasa yaşasa kimi 20 sene, kimi 10 sene, kimi 30 sene, belki kimi 50 sene yaşayacaktı. Belki 60 sene yaşayacak olan vardı. Belki bebeklerden 70-80 sene daha ömür olanlar vardı. Yani bir hayat gitti ama karşılığında da böyle bir musibet, eğer ehli iman ise diyor, böyle musibet ve belalarda vefat ettim, manevi şehit hükmünde oluyor. Ne oluyor? Dünya hayatı 5-10 senelik, 20-30 senelik, 40 senelik bir hayat gitti ama ebedi bir hayatı kazandı. Günahları affoldu, musibete uğradığı için kefaret oldu. Ölmeyenler de tabii kefaret oluyor. Ama ölen bir de manevi şehit oluyor. Ebedi hayatı da kurtulmuş oluyor. Hani bir deniz

0: Denize düşsek bir balık bizi yutsa yine aynı bir musibet. Denize düşsek balık bizi yutsa, yani çok çok yine 30-40 senelik bir hayatımız gider belki ama ebedi hayatımız kurtulur, manevi şehit oluruz. Denizde boğulsak veya balık yutsa veya yangında, selde, depremde, bunun gibi hadiselerde vefat edenler. Ama işin en dehşetli tarafı, eğer nefis bizim ebedi hayatımızın mahvına çalışıyor, eğer biz ona mağlup olursak, nefis galip olursa, nefse emmare, ne 30 senesi, ne 40 senesi, ne 100 senesi, ne 1000 senesi, milyonlar sene, 100 milyonlar sene, 100 milyarlar sene, Allah muhafaza, ebedi hayatımızın mahvına çalışıyor. Böyle ebedi bir hayat mahvolacak. Hem yani insan günahlar içerisinde, haramlar içerisinde oldu mu, hem zaten dünyada çok lezzet alamayacak, dünyadaki sıkıntılardan kurtulamayacak, bir de üstüne ebedi hayat mahvolacak, ebedi saadeti de ulaşamayacak, kavuşamayacak, azap içerisinde azap görecek. Ne kadar dehşetli bir haldeyiz değil mi? Yani Yunus Aleyhisselam'ın halinden 1000 derece daha dehşetliyiz. Aslında 1000 derece de 100.000 derece daha dehşetli bir durumdayız. Rabbim nefse emmaresine kapılıp da haramlarda boğulmayan kullarından etsin. Helalinden yaşayıp, emir dairesinde hareket edip, rıza ilahiye yönelik işler yapmak, sünnet-i seniyi kendine rehber edip, istikametle, selametle hayatını yaşamak cümlemize nasip etsin. Evet. Peki, şimdi burada böyle bir hal var ama, bakın bize burada bir kurtuluş reçetesi veriliyor. Bir rahmet eli uzatılıyor. Bir çıkış yol gösteriliyor. İşte bu mühim. Hani bir söz var, meşhur bir zatın sözü ama nasıldı? Günah işlemek değil, asıl önemli olan günahtan sonraki hal diyor. Önemli. Şimdi şeytan günah işletiyor adamı ama tamam, beşeriz, şaşarız, yanlış yaparız, günah işleyebiliriz. Önemli olan günahtan sonraki halimiz. Ya ben zaten hep böyleyim, adam olmam deyip günahlara devam mı edeceğiz, batacağız? Şeytan bizi böyle kandıracak, yoksa pişman olup tövbe edip Allah'ım bir daha işlemeyeceğim, ya Rabbi beni affet deyip dergâh-ı ilahiye yönelip af dileyecek miyiz? Kendimizi affettirmek için çalışacak mıyız? Ümit var olacak mıyız Allah'ın rahmetinden? Önemli olan bu. İşte ümit var olmayı bize İslamiyet emrediyor. Yani Allah-u Teala'nın ayet-i kerimesi var. Ey nefislerinde aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetine ümit kesmeyin diyor. Yani ümit kesmeyeceğiz ama yani günahı işleyince de hasbel beşer, yani böyle insan yapabilir, edebilir ama ondan sonra tövbemizi yapalım ve kurtuluş olduğunu bilelim. İşte nefse emmare bir yandan saldırıyor, dünya bir yandan saldırıyor. Yani istikbalimiz karanlığa düşüyor, nazar gafletle hayatımızı geçirebiliriz. İşte burada müracaat edeceğimiz bir ilaç var, bir reçete var, bir kurtuluş yolu var. Onu unutmayalım. Bu dersin bir hakikati, bir hikmeti de bu. Hem bizi korkutuyor, böyle bir hal var, dehşetli bir hal, ebedi hayat mahvolmak ihtimali var. Hem de diyor ki eğer bunu yaparsan da kurtuluş senin için var. Senin için ümit var, rahmet var, ebedi saadeti kazanmak ihtimali var. O da çok yüksek. Biz tabii geriye gibi tövbemizi, istiğfarımızı yaparsak. Ne diyor? Şurada demişti ki, madem hakiki vaziyetimiz budur, biz de Hazreti Yunus Aleyhisselam'a iktidaen umum esbaptan yüzümüzü çevirip, bütün sebeplerden yüzümüzü çevirip, doğrudan doğruya müsebbibil esbab olan Rabbimize iltica edip, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin demeliyiz ve aynel yakin anlamalıyız ki gaflet ve dalaletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal, dünya ve hevai nefsin zararlarını def edecek yalnız o zat olabilir ki, istikbal tahtı emrinde, dünya tahtı hükmünde, nefsimiz tahtı idaresindedir. Acaba Halik-ı semavat ve arzdan başka hangi sebep var ki en ince ve en gizli hatıratı kalbimizi bilecek ve bizim için istikbali ahiretin icadıyla ışıklandıracak ve dünyanın yüz bin boğucu envacından kurtaracak? Haşa! Zat-ı vacibül vücuttan başka hiçbir şey, hiçbir cihette onun izin ve iradesi olmadan imdad edemez ve halaskar olamaz. Evet, biz de bu günahlar, bu musibetler içerisinde nefs-i emmare ve istikbalimizi ve hevai nefsimizi, bunlar ittifak etmişler bizim ebedi hayatımızı mahvetmek için, bunların zararlarından kurtaracak yalnız ve yalnız Allah olduğunu bilmemiz ve ona iltica etmemiz gerekiyor. Ve Yunus Aleyhisselam'ın bu münacatı bize de aynı şekilde bu hallerden kurtulacak bir münacat olacak inşallah. Madem hakikati hal böyledir, nasıl ki Hazreti Yunus Aleyhisselam'a o münacatın neticesinde hutu ona bir merküp, balığı ona bir merkep, binek, bir tahtel bahir, bir denizaltı gemisi ve denizi bir güzel sahra ve gece mehtaplı bir latif suret aldı, biz dahi o münacatın sırrıyla La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin demeliyiz. La ilahe illa ente cümlesiyle istikbalimize, Subhaneke kelimesiyle dünyamıza, inni kuntu minez zalimin fıkrasıyla nefsimize nazar merhametini celbetmeliyiz. Evet, şurada da bir geride dedi ya, acaba Halik-ı semavat ve arzdan başka hangi sebep var ki en ince ve en gizli hatıratı kalbimizi bilecek ve bizim için istikbali ahiretin icadıyla ışıklandıracak ve dünyanın yüz bin boğucu envacından kurtaracak? Haşa! Zat-ı vacibül vücuttan başka hiçbir şey, hiçbir cihete onun izin ve iradesi olmadan imdad edemez ve halaskar olamaz. Evet, hani Fatiha-i Şerife'de de her gün okuyoruz. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz. Yani yardım isteyecek başka bir yer yok, başka bir kimse yok. Yani istikbali kim ışıklandıracak ahiretin icadıyla? Allah yapacak. Dünyanın yüz bin boğucu envacından, yüz bin boğucu böyle dalgalarından kim kurtaracak? Başka kurtarıcı yok. Onun için madem diyor hakikati hal böyledir, nasıl ki Hazreti Yunus Aleyhisselam'a o münacatın neticesinde hutu ona bir merküp, bir tahtel bahir ve denizi bir güzel sahra ve gece mehtaplı bir latif suret aldı, biz dahi o münacatın sırrıyla La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin demeliyiz. Yani Yunus Aleyhisselam nasıl kurtarıldı? Cenab-ı Hak nasıl kurtardı onu halden? Yani ne yaptı? Ona imdad etti. Yunus Aleyhisselam anladı ki başka melce yok, başka sığınacak kimse yok, hiçbir sebebin gücü kudreti yok. Yalnız ve yalnız beni yaratan, bana hayat veren ve her şeye gücü kudreti yeten o zat ancak beni bu halden kurtarabilir dedi. Yani nasıl ki Hazreti Yunus Aleyhisselam'a o münacatın neticesinde hutu ona bir merküp, yani onu yutan balık ona merkep oldu, yani binek oldu, bir denizaltı gemisi oldu, denizi de güzel bir sahra ve gece fırtına dindi, bulutlar çekildi, mehtaplı bir latif suret aldı. Evet, La ilahe illa ente cümlesiyle istikbalimize, Subhaneke kelimesiyle dünyamıza, inni kuntu minel zalimin fıkrasıyla nefsimize nazar merhametini celbetmeliyiz. Ta ki nur iman ile ve Kur'an'ın mehtabıyla istikbalimiz tenevvür etsin ve o gecemizin dehşet ve vahşeti ünsiyet ve tenezzühe inkılap etsin ve mütemadiyen mevt ve hayatın değişmesiyle seneler ve karınlar emvacı üstünde hadsiz cenazeler binip ademe atılan dünyamız ve zeminimizde Kur'an hakimin tezgahında yapılan bir sefini maneviye hükmüne geçen hakikati İslamiyet içine girip selametle o denizin üstünde gezip ta sahili selamete çıkarak hayatımızın vazifesi bitsin. O denizin fırtınaları ve zelzeleleri sinema perdeleri gibi tenezzühün manzaralarını tazelendirmekle vahşet ve dehşet yerine nazar-ı ibret ve tefekkürü keyiflendirerek okşayıp ışıklandırsın. Hem o sırrı Kur'an'la, o terbiye-i furkaniye ile nefsimiz bize binmeyecek, merkubumuz olup bizi ona bindirip hayat ebediyemizin kazanmasına kuvvetli bir vasıtamız olsun. Biz de bu münacatı halisane okursak, hem de başta dedi ya, mesela her zaman okunabilir, özellikle de akşam yatsı arasında diğer dualarla beraber bunu da 33'er defa okumak gerekiyor. 33 defa La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin demeliyiz. Okumalıyız. Yani akşam yatsı arasındaki dualar da icabet edilen dualardanmış. Cenab-ı Hak okumayı, anlamayı halisane okuyup nefsinin, dünyanın zararlarından kurtulmayı niyet edip, talep edip kurtulmasını, kurtulmamızı, necatımızı Rabbimiz bize nasip etsin. Evet, bizim nefsimizin yani zararı çok büyük. Şeytan devamlı insana tuzak kuruyor, devamlı desise veriyor, her şeyde vesvesesini veriyor. Nefis ise o tuzaklara aldanıyor, o tuzaklara düşüyor ve insana zarar veriyor. İnsanın ebedi hayatını, dünya hayatını da mahvetmek için habire çalışıyor. İşte bizi bunların zararından kurtaracak olan yalnız ve yalnız Allah. Başka kimseden medet isteyemiyoruz, isteyemeyiz. Kurtuluş, başka kurtuluş yolu da yok. Nefsi emmare kötülükleri emreder diyor. Nefis kötülükleri emreder, emmaredir. İnne nefse lemmâretin bisûi illâ mâ rahime rabbi diyor Yusuf aleyhisselam. Yani nefis muhakkak kötülükleri emreder. Şimdi bir de Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam senin en zararlı düşmanın nefsindir diyor. Bak, en zararlı düşman. Yani birinden dövüşüyoruz, kavga ediyoruz mesela, tartışıyoruz, düşmanlık besliyoruz, kin besliyoruz, inat ediyoruz birilerine. Şimdi o aslında o kadar düşman değil. Bakın, en zararlı düşman ebedi hayatı mahveden düşmandır. İşte bugün ebedi hayatı mahveden bütün günahlar dolayısıyla tabii ki dünya hayatını da mahveden günahlar oluyor aynı zamanda. Yani nefisle ilgili ne var? İçki var, kumar var, faiz var, zina var. Yani bunlar hepsi toplumu da bitiren, aileyi de bitiren, insanlığı da bitiren, ahlakı da bitiren şeyler. İnsanlığa zarar, topluma zarar, sosyal hayata zarar, ailevi hayata zarar. Yani her yönde zarar. Bir de en önemlisi ebedi hayata zarar. Aman Allah, ya Rabbim muhafaza eyle bizleri de, neslimizi de, nefsimizi de. Ya Rabbim bu böyle günahlardan, çirkin günahlardan, çirkin hallerden, ya Rabbi senin razı olmadığın işlerden, davranışlardan, konuşmalardan, hal ve hareketlerden, fiillerden sana sığınıyoruz. Sen bizi muhafaza eyle. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Amin. Evet, elhasıl madem insan mahiyetinin camiyeti itibariyle sıtmadan mütellim olduğu gibi arzın zelzele ve ihtizazatından ve kainatın kıyamet hengamında zelzele-i kübrasından mütellim oluyor. Ve nasıl ki hurdebini bir mikroptan korkar, gözle görülmeyen bir mikroptan korkar, bir virüsten, ecram ulviyeden zuhur eden kuyruklu yıldızdan dahi korkar. Bir insanın böyle bir yönü var. Aciz ve korkak. Her şeyden korkuyoruz. Bir virüsten korkuyoruz mesela. Koronada gördük. Neler oldu neler. Dünya korktu. Bu kadar teknoloji, bu kadar bilim, bu kadar yani maddi imkan, ekonomik imkanlar varken, bu kadar hastaneler varken yine korktu insanlık. Bir mikroptan, bir virüsten korktu. Gözle görülmeyen bir virüs. Kuyruklu yıldızdan dahi korkuyor. Yani deprem olsa, sarsıntı olsa şimdi şurada, Allah muhafaza, herkes dışarı çıkacak, kaçacak. Yani böyle herkesin ödü patlayacak. Korkuyoruz. Böyle bir varlığız yani aynı zamanda. Ve nasıl ki hurdebini bir mikroptan korkar, ecram-ı ulviyeden zuhur eden kuyruklu yıldızdan dahi korkar. Hem nasıl ki hanesini sever, koca dünyayı da öyle sever. Bir de bu yanı var. Bir seviyor. Çocuğunu seviyor, hanımını, evini, ailesini. Değil mi? Böyle dünyasını seviyor. Koca dünyayı da öyle sever. Hem nasıl ki küçük bahçesini sever, öyle de hadsiz ebedi cenneti dahi müştakane sever. Böyle bir insan var. İnsanın yapısı böyle. Elbette böyle bir insanın mabudu, Rabbi, melce'i, halaskarı, maksudu öyle bir zat olabilir ki ya umum kainat onun kabzayı tasarrufunda, zerrat ve seyyarat dahi taht-ı emrindedir. Elbette öyle bir insan daima Yunus vari aleyhisselam, La ilahe illa ente subhanek inni kuntu mine zalimin demeye muhtaçtır. Yani insanın böyle bir portresini, kısa öz bir portresini çizdi. Ve böyle bir insan, elbette dedi, böyle bir insanın mabudu, Rabbi, melceyi, halaskarı, maksudu öyle bir zat olabilir ki umum kainat onun kabzayı tasarrufunda, zerrat ve seyyarat dahi tahti emrindedir. Zerrelerden korkuyor ya, virüslerden, ve seyyarat yıldızlardan korkuyor. İşte korktuğun diyor ki yani, korktuğun o virüs, o mikrop, o zerre ve o yıldızlar, seyyareler, gezegenler, korkma. Allah'ın emri altında hareket ediyorlar. Onun izin ve iradesi olmadan, onun emri olmadan hiçbir şey hareket etmez. Hiçbir şey sana zarar veremez. Ya bu dersi veriyor. Öyle bir zat olabilir ki umum kainat onun kabzayı tasarrufunda, zerrat ve seyyarat dahi taht-ı emrindedir. Elbette öyle bir insan daima Yunus aleyhisselam gibi La ilahe illa ente subhanek inni kuntu mine zalimin demeye muhtaçtır. Böyle bir insansak devamlı, devamlı bu duayı, bu münacatı Cenab-ı Hakk'a okumaya muhtaçız. Ve okuyalım. Her zaman okuyalım. Dilimize zikredelim. Dilimize virt edinelim. Yolda gidiyoruz mesela arabayla. Bazen insanlar birbirine kızıyor, bağırıp çağırıyor, sövüyor. Böyle hoş olmayan şeyler söyleniyor. Vallahi dua okursak, zikir edersek, La ilahe illallah diyelim. İşte Yunus Aleyhisselam'ın duasını okuyalım. Eyyub Aleyhisselam'ın duasını okuyalım. Ve selavat getirelim. Biz sakinleşeceğiz. Allah'a daha yakın olacağız. Gönlümüz huzur içerisinde olacak. Yani böyle gayret edelim inşallah. Rabbim cümlemizi, nefsimizi ve neslimizi bu ahir zamanın cazibedar fitnelerinden, her türlü belasından, her türlü günahından muhafaza eylesin. Bu Yunus Aleyhisselam'ın bu münacatını kendine virt edinen, halis bir niyetle Cenab-ı Hakk'a iltica edip dua okuyan, dua eden, yalvaran ve Yunus Aleyhisselam'ın bu münacatını kendine virt edinen kullarından etsin. Rabbim istikametten, ihlastan ayırmasın. Evet, yine başka bir derste, nur ikliminde buluşmak üzere sizleri, emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyoruz. Fi emanillah. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
5: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
6: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80, 0534 716 20 27.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Yıkılmış bir mezarım ki, yığılmıştır içinde Said'den 79 envat Ba'asam alama. 80. olmuştur mezara bir mezar taş, beraber ağlıyor hüsran-ı İslam'a. Mezar taşımla pür envat, eniğindar o mezarımla, revanım sahayı ukbayı ferdama. Yakinim var ki istikbal semavat-ı zemini Asya, bahem olur teslim

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah-u Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Saffan bin Süleyman.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle, akıbetimi hayır eyle, kabrimi gülizar eyle, ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halimi. Senden başka seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halimi. Senden başkası şahit olmaya değmiyor.

yokluklar, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya Vali, ya Vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
7: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
8: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
9: Atı Şerif. Bize meçhul kainat, bize karanlık dünya, her zerrenin bir sırrı, her sırrın bir gizi var. Sırların çözümünde tek rehber peygamberim, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Bütün gün tesbih eder ve küllün fi felekin, kainatın içinde gülü var, nergizi var. Şakkul kamerdeki ay ve yürüyen ağaçlar, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Ne İmam-ı Malik'im, ne Nabi olabildim. Korkum terki edepten, içimde bir sız var. Yetişin imdadıma, edep yahu diyenler, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Sübhanellezi esra buyurulan yürüyüşte, saygıyla selamlayan ayı var, yıldızı var. Siz ey denizler, dağlar ve aklı kusursuzlar, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Allah'a kulluk ile doldurun ömrünüzü. Zira tükenişinde yıldırımın hızı var. Bu hızlı tükenişin sonu şefaat olsun. Öpün şu kutsal yeri. Efendiminizi var. Dönen ay ve güneş mi? Var olan her şey döner. Bütün gezegenlerin yalnız bir merkezi var. Toplanın seyyareler. İşte merkez burada. Öpün şu kutsal yeri. Efendimin izi var. Eviyle menberinin arasındayım Rabbim. Kırılan gönüllerin yeniden sentezi var. Bu cennet bahçesinden gül dermek isteyenler. Öpün şu kutsal yeri. Efendimin izi var.
10: Ya Kebir, Ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz, hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının ayinesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
11: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
10: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir. Koru beni. Kapına yetiştir.
11: Gökler dürülür bir gün. Yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni. Menzile eriştir.
10: Kuşlar dağılır bir gün. Denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni. Ötelere eriştir.
11: İsmim unutulur bir gün. Sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni. Yakınlığına eriştir.
10: Defterim açılır bir gün. Günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni. Affını yetiştir.
11: Sözüm biter bir gün. Sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni. Müjdeni yetiştir.
10: Ya Mukit, Ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hasib, Ya Hasib, emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, Ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni.

o gün apansız huzuruna geldi. Çocukluk arkadaşındı. Birlikte oyun oynadığınız, kuşların uçuşunu birlikte seyrettiğiniz, aynı göğüste beslendiniz. Süt kardeşim Ebu Sufyan. Amca oğlum Haris'in oğlu Ebu Sufyan bin Haris. Şairdi Ebu Sufyan bin Haris. Sözü savaşlar başlatan, ateşleri kesen bir şair. Sözün gücüyle yanında durmanı umduğun kardeşin, kardeşten öte kardeşindi. Ne yazık ki en zayıf anında vurdu seni. Sözüyle incitti, şiirin bıçağıyla kesmeye kalktı önünü. Düşmanlarının yanında oldu, ölesiye, öldüresiye. Mekke'de seni ve arkadaşlarını yalnızlaştıran boykotun başını çekti Ebu Sufyan bin Haris. Yetmedi, Medine'ye kadar geldi düşman saflarında. İşte şimdi huzurunda, yıllar sonra, omuzlarında dağların bile tartamayacağı pişmanlık yüküyle, kirli geçmişinin utancıyla yüzü yerde, geç kalmışlığın telaşıyla iki büklüm, amca oğlum, çocukluk arkadaşın, süt kardeşin Ebu Sufyan bin Haris. Döndün yüzünü ondan, belli ki kırılmıştın. En çok destek beklediğinden bunca uzun, bunca ısrarlı düşmanlık görünce gücenme hakkın vardı elbet. Senin kalbindeki merhamet çınarından bir tutamlık gölge aradı durdu Ebu Sufyan. Bulamadı, yüz bulamadı. Senin yüzünden kovulduğu andan sonra hiç kimse ona bakmadı. Hiç kimse onunla konuşmadı. Mekke'ye doğru yürüyen koca bir ordunun içinde Ebu Sufyan ve oğlu yapayalnızdı. Geç kalmıştı. Geç kalmaya dair lügatlarda, meydanlarda, köşelerde, şiirlerde ne kadar acı söz söylenmiş ya da yazılmışsa hepsi birden amansız arı vızıltıları gibi doluştu kulaklarına. Kaçırılmış şeylerin hepsi, ama hepsi bir gülücük belki, bir güzel kucaklaşma, bir tatlı bakış, kardeşçe bir dokunuş, uzaklaşıp gitmişti. Pişmanlıklar alev alev cehennem olup yakasına yapıştı. Dudakları kurudu. Sesi iç çekişlerine söz olamadı utancından. Kıymet bilmeyenlerin yanı başında eşsiz bir kadir şinaslıkla bekleyen o ah sesi bile korkup geri çekildi dudaklarından. Ah ki ah çekemediğime ah. Yüzünü mahcup gölgelerden çıkarıp usulca onun gözlerine bıraktı. Gül yüzünün coğrafyasında başını sokabilecek daracık bir kuytuya da razıydı ama yazık ki gülleri güldüren yüz çevrildi yüzünden. Yüz bulamadı sende. Kardeşim deyip de sarılman ne büyük cennetti ona. Cennetine almadın Ebu Sufyan'ı. Hemen almadın. Aynı memeden, aynı ılık sütü içer gibi mesafesiz bir yakınlıktı umduğu. Senin dudağındaki tek bir kıpırtı dağ gibi pişmanlıkları yıkabilirdi. Kirpiklerinin ucundan yol bulacak tek bir müşfik bakış,
yüreğinin bütün yangınlarına su olabilirdi. Şimdi dinleyelim Ebu Sufyan'ı. Benden yüzünü çevirince, yüzünü çevirdiği tarafa geçtim. Yine yüzüme bakmadı. Öbür tarafa çevirdi yüzünü. Utandım. Yakın uzak her şey beni sıkmaya başladı. Ne yapacağımı bilemiyordum. Ona çok sıkıntı vermiş, çok kırmıştım. O benden yüz çevirince dostları da yüz çevirdi. Gülücüklerimizin hepsini borçlu olduğumuz gül yüzüm efendim, o sabah Ebu Sufyan bin Harise dönmedi. Senin yüzünden kovulduktan sonra hiç kimse ona bakmadı. Hiç kimse onunla konuşmadı. Ah ki senin yüzünde yüz bulamayanlar hangi yüze sığınabilir ki efendim? Senin gölgende yer bulamayanlar nereye, kime kaçabilir ki efendim? Mekke'ye doğru yürüyen koca ordunun içinde Ebu Süfyan yapayalnızdı. Ebu Bekre radıyallahu anh koştu önce. Sonra Amer'e radıyallahu anh. Cevapları aynı. Allah elçisinin yüz çevirdiği kişiye ben dost olamam. Olmadı. Amcası Abbas'a radıyallahu anh yalvardı. Sana yakınlık gösterirsem onu üzmekten ve kırmaktan korkarım. Cevabı umutlarının kanadını kırdı. Ali'ye radıyallahu anh gitti en sonunda. Sızlandı. Utancı kaldı sadece yanında. Neden sonra Ali radıyallahu anh yaklaştı. Çareyi fısıldadı. Çöllerin hepsini kurutan, dağları yerinden oynatan bir umuttu dudağından dökülen. Ona arkasından yaklaş ve Yusuf'a aleyhisselam kendisini kuyuya atan kardeşlerinin en sonunda pişmanlıkla söylediğini söyle diyordu Ali radıyallahu anh. Böylece geç kalan adam gül yüzüne utanarak yaklaştı. Fısıldadı. Bir ayetti nefesine sımsıcak dolanan, sesine terütaze umutlar saran. Vallahi Allah seni bize üstün kıldı. Biz sana yaptıklarımızla hata ettik. Suçluyuz. Gül yüzünü ilk defa çevirdin süt kardeşim. Geç kalan adam ilk defa sevindi. Bundan böyle hep sevinecekti. Hiç bitmeyen bir sevinçle anılacaktı adı. Ama utancı daha ağırdı. Ümitlerimizin en tatlısına maya olacaktı utancı. Yüzü yerdeydi. Yusuf'un aleyhisselam kardeşlerine söylediği söz yeniden ete kemiğe büründü. Sen diye göründü efendim. Utançla kanayan kardeş yüzüne serin bir gül tesellisi olup dokundu. Kınama yok bugün size. Allah sizi bağışlasın. Odur merhametlilerin en merhametlisi. Efendim, sen de bizim Mekkeli Yusuf'umuz değil misin? Sen de hatırını kuyulara attığımız kardeşimiz değil misin?
sen güzel yüzünden bir tebessüm arayıp durduğumuz, serin gölgesinden teselli emmeye çalıştığımız ana yüreklimiz değil misin? Belli ki biz de hak ediyoruz sana Yusuf'un kardeşlerince seslenmeyi. Doğruya doğru Allah seni bize üstün kılmış. Biz ise hataya batıp gitmişiz. Efendim, gül sultanım, yağmur sözlüm, cennet nefeslim. Ebu Süfyan bin Haris'in yaptığını yapmadık sana. O ki senden duydu Yusuf sözünü. Biz de duymayı ümit ederiz. Öylece bekleriz. Yüzümüz yerde, bin mahcubiyetle. Kulağımız sende. Kınama yok size bugün. Bağışladı Allah sizi. Geç kaldığımız yerde bin Yusuf tecellisi efendimiz. Umutlarımızı kuyuya attığımız demde bin Yusuf tesellimiz. Ey gül sima, ümitle bekleriz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
5: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

yumma gözlerini, yumma gözlerini. Sensiz iki dünya zindandır bana. Yumma gözlerini, yumma gözlerini.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah-u Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Saffan bin Süleyman.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Mekke-i Mükerreme fethedilmişti. Müşriklerden 17 kişi ölüm listesindeydi. 6'sı kadındı. Onlar için keskin bir ifade vardı. Kabe'nin örtüsünün altına girseler bile öldürün buyuruyordu. Bu ölüm listesi özellikle ilan ediliyordu. Böyle bir tutumun arka planında ne yatıyordu? Ölüm listesini yayınlamak bir bakıma onların kaçmasını teşvik anlamına geliyordu. Hakikaten asıl amaç öldürmekse kaçmalarına fırsat vermeden yakalamak suretiyle işleri bitirilebilirdi. Bu işi ilan etmeden mutlak hedefi gerçekleştirici bir yol niçin tercih edilmiyordu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının bütünlüğüne ve savaşlarına baktığımızda öldürmekten uzak duran bir yol izlediğini görüyorduk. Öldürmek tamamen son kareydi, son noktaydı. Sürekli imkan vermek vardı. Sürekli düşünme imkanını sağlamak vardı. Sürekli sulh zeminini gerçekleştirmek vardı. Peygamber Efendimiz açıkça ölüm listesi yayınlıyordu. Belli ki kaçmalarına işaret düşülüyordu. Yol yakınken kaçmalarına imkan veriyordu. Bir de kaçanların peşine düşülmemesinin talimatını veriyordu. Böylece kaçmanın yolunu sonuna kadar açıyordu. Asıl bir yol vardı. Herkesçe bilinen bir yol vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın berrak ve bilinen bir tavrı vardı. Özür dileyene, af dileyene kapılar sonuna kadar açıktı. Evet, ölüm listesi yayınlanıyordu. Ama ölümden önce açık seçik iki yol açılıyordu. Biri kaçmak isteyenler kaçabilirdi. Diğeri alemlere rahmet olana hata ettim, affımı talep ediyorum diyene af yoluydu. Onlar ölüm listesiyle ilan edilmeselerdi, karanlık dünyanın labirentlerinde avara avara dolaşacaklardı. Ola ki hala azgın nefislerinin, karanlık inançlarının çıkmazlarında ömür törpüleyeceklerdi. Liste onları harekete geçiriyordu. Düşünmeye zorluyordu. Bir çıkış yolu işaretliyordu. Bir yol haritası belirliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki suçu affın dışında tutuyordu. Ama yine de bütün af yollarını kapatmıyordu. Bu suçlardan biri yalandı, ikincisi ise iftiraydı. Yalan ve iftira hakikati kuşa çevirmekti. Zihinleri allak bullak etmekti. Ortalığı toz duman etmekti. Yalan ve iftira toplumun fitnenin çamuruna itmekti. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlamanın yollarını kapatmaktı. Köşe başlarının haremiler tarafından tutulmasıydı. Toplumları yalana kurban etmekti. Yalanla duvarlar örmekti. Yalanla setler çekmekti. İftirayla işi pekiştirmekti. Artık hakikate yönelişi dumura uğratmaktı. Suçlular listesinde iki sınıf insan ön plana çıkıyordu. Biri iktidar sahipleriydi, diğeri şairlerdi. Özellikle o toplumda medya konumunda olanlar şairlerdi. Şairlerin şiirleri dillerden dillere dolaşırdı. En etkin şairlerin şiirleri Kabe'ye asılırdı. Hasreten en güçlü yedi şairin şiiri uzun süre Kabe'de asılı dururdu. Bu şiirler ezberlenirdi. Nesillerin dillerinden düşmeyen bir kıymet ifade ederdi. Şairler gündemi takip ederlerdi. Gündeme gelen konularda şiirlerini kurşun gibi devreye sokarlardı. Şiirler mi, kurşunlar mı daha etkiliydi? Ya da sineleri hangisi daha çok yaralardı? Bilinen bir şeydi. Sözler zehirli hançerlerden de etkiliydi. Toplumun fitne gibi en büyük çıkmaza sözler mahkum ederdi. Şairin diliyle bir beş değil sevgili,
bin kurşun deldi beni diyordu. Sözler kurşundan ileriydi. Kalplere değen sözler kalpleri delik deşik ediyordu. Kalpleri ilistire çeviriyordu. İnsanın içini kıyık kıyık ediyordu. Şerha şerha ediyordu. İnsanın takatını, dermanı yiyip bitiriyordu. Artık içi çökmüş, içi bitmiş bir insan vardı. Bir insan kalırdı. Dün şairler o toplumda iletişimin en güçlü aracıydı. Toplumu yönlendiriyor, motive ediyor, hatta toplumu istediği kulvara sokuyorlardı. Düşmanın silahıyla silahlanmak gerekiyordu. Güçlü edebiyatçıların karşısına kudretli edebiyatçılar yetiştirmek gerekiyordu. Kalpleri etkileyen romancılara, hikayecilere karşı çok etkin romancılar, hikayeciler yetiştirmek gerekiyordu. Özellikle bütün insanlığı dikkate alan dev filmler yapmak gerekiyordu. Güçlü senaryolar, etkin filmler gerçekleştirmek gerekiyordu. Uluslararası ölçekte tarihçiler, iktisatçılar, sosyologlar, felsefeciler, hukukçular yetiştirmek gerekiyordu. Hayatın hiçbir karesi boşluk kabul etmiyordu. Boş bırakılan alanları birileri hemen dolduruyordu. Ama şairlerin yeri ileri boyuttaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İslam'ın güçlü şairi Hassan bin Sabit'e, "Ashabım silahla harp ettikleri gibi sen de dilinle savaş," buyuruyordu. Yine bir gün Peygamberler Sultanı öyle buyuruyordu: "Hassan'ın beyitleri düşmana ok darbesinden daha etkilidir." O günün idarecileri şairleri sağ kolları gibi görürlerdi. Gündem aldıkları konuları onların dillerinden gündeme getirirlerdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'sinde İslam'ın şairleri için ayrı bir kürsü kurduruyordu. Zaman zaman Abdullah bin Revaha'dan şiir dinlemeler olurdu. Zaman zaman Hazreti Hasan bin Sabit'ten ve diğer güçlü şairlerden şiirler dinlenirdi. Kureyş'in en etkili şairlerindendi. Küfür günlerinde Allah'ın Resulüne ve Allah'ın dinine hicivler yazıyor, çarpıtıyor, küçük düşürücü, alaya alıcı dizeleri dile getiriyordu. Bu etkin şair Abdullah bin Zibagra'ydı. Mekke'nin fethedilişiyle şair Abdullah Mekke'den kaçıyor, Necran'a ulaşıyordu. Artık onun için Mekke günleri bitiyordu. Mekke onun hayatından çıkıyordu. Ama hayat onun düşündüğü gibi akmıyordu. İslam şairi etkin diliyle şair Abdullah'a ilişkin şiir dile getiriyordu. Hazreti Hasan bin Sabit, şair Abdullah'ın kaçışı üzerine bir şiir dillendiriyordu. Şiirinde kalıcı bir azaptan söz ediyordu. Onun bu satırları şair Abdullah'ı ciddi boyutlarda etkiliyordu. Kararını veriyor, Mekke'ye geliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyor, iman iklimine giriyor, günahlarının bağışlanması için Rahman-ı Rahim'e niyaz etmesini istiyordu. Şair Abdullah dünden bugüne seyrini şiiriyle arz ediyordu. Uyku uyutmadı karışık vesveseler ve kederler. Gece baştan itibaren sabaha kadar karanlık. Ahmet'in beni kınadığı haberi bana ulaştı da sanki sıtmaya tutulmuş bir vaziyette geceledim. Ey süratli develerin sırtında taşıdıklarının en hayırlısı, işlediğim şeylerden dolayı senden özür diliyorum. Zira ben yüzü koyun şaşkın bir vaziyette sapıklıktaydım. O günlerde bana en sapık işleri yapmamı emrediyordu. Bugün ise Nebi Muhammed'e iman ettim. Kalbim bunu bulamayanlar mahrumdur. Artık düşmanlık bitti, sebepleri de bitti. O ak bir nurdur ve mühürlenmiş bir hatemdir. Şehadet ederim ki senin dinin doğrudur, gerçektir. Sen ise kullar içerisinde yücesin, büyüksün. Allah şehadet eder ki Ahmet seçilmiş biridir. Salihler arasında en öndedir, kerem sahibidir. Kerem sahibidir.
Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü

0: sonra Allahu Teala ona tövbe edip İslam'a dönmeyi ve İslam'ı müdafaa edip ona yardım etmeyi nasip etti diyordu. İmam-ı Kurtubi ise iyi bir şairdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı metheden çok sayıda şiiri mevcuttur. O Müslüman olduktan sonra Müslüman olmadan önce yazmış olduğu şiirlerin hepsini silip atmıştır diye tanımlıyordu. Şairler çok etkindi. Olumlu çizginin şairleri insanlığa hizmet ediyor, insanlığın ufkunu aydınlatıyordu. Şairler çok tehlikeliydi. Sihirli şiirleriyle toplumu bozguna verebilirlerdi. Toplumu fitneye düşürebilirlerdi. Dünkü zamanlarda medyanın merkezinde şairler vardı. Şimdiki zamanlarda ise hayatın merkezinde medya vardı. Ne kadar acıydı. Medya en mazlum bir insanı en zalim olarak gösteriyor ve toplumun belli bir kesimi buna içtenlikle inanabiliyordu. Böylece toplumları parçalayabiliyordu. Ya da en zalim bir insan en mazlum, en masum bir insan olarak takdim edilebiliyordu. Toplumun belli bir bölümü bunu kabul ediyor ve toplum yine derin bir yarılmaya maruz kalıyordu. Toplumun kendine özgü hayatının ilkeleri olmalıydı. Olup bitenleri inandığı o ilkeler ışığında değerlendirebilmeliydi. Böylece medyanın önünde savrulan bir yaprak olmamalıydı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

artık sılamıza bir dönüş oldu. Kimi yoldaş oldu, kimi eş oldu. 3-5 günlük hayat cümle düş oldu. Günler tez tükendi, yel gibi gitti. Yel gibi gitti. Saray, oba, çadır bir hayal bize. Hayatı dünyadır hep vebal bize. Hulusi sarmadan nevnihal bize. Gonca güller soldu, kül oldu gitti. Kül oldu gitti. Dilde pinhan ettim öz hayalimi. Baş ağrıtır desem kıyluk halimi. Hulusi söylesem hasbi halimi. 64 sene bir yıl oldu gitti. 64 sene bir yıl oldu gitti.

büklüm büklüm bükülen güzelin saçlarını, lale zümbür ekilen dağın yamaçlarını, beyaz pembe tomurcuk gülün ağaçlarını, mahmur gözlerle bakıp hayran olasın gelir. Keklik gibi nazire yürüyen ayaklara, bülbül tek avaz ile söyleyen dudaklara, Kadir gecesindeki doğan o şafaklara, karşı düşüp ayaktan kurban olasın gelir. Ormanların koynunda serin şağlayanlarla, bir güzelin aşkıyla özün dağlayanlarla, her seherde hak için hazin ağlayanlarla, ben de canı gönülden giryan olasın gelir.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Seni konuşmak zor değildi benim için. Sana ulaşmak zordu. Zaten bu değil miydi tüm derdim? Hangi akşamda hayalin aydınlatmazdı ki içimi? Sensiz geçen rüyalarımı saymaz. Umutlarımı sana ulaşmak için taşır. Ağıtlarımı sana kavuşmak için yakardım. Zaten ben bu yüzden vardım. Seni anlatmak zor değildi benim için. Seni her söylediğimde aşıkların yüreği sızlar. Kar taneleri gibi düşerdi tüm sıkıntılar. Biliyorum ve bekliyoruz seni bekleyen Medineliler kadar. Gönül kapılarımızı aralasan saklamaz mıydık seni sevr kadar? Yoldaşın olmaz mıydık ya Resulallah? Senin için gözyaşı dökmek zor değildi. Her damlası beni sana daha da yaklaştıracak. Her bitişi vuslatın başlangıcı olacaktı. Her bitişi vuslatın başlangıcı olacaktı.

buluştuğu mekanda, açılan ellerin ucunda hep sen vardın. Seni bulmak zordu benim için. Ama kokun vardı hala güllerde. Bülbüller bile yasını tutardı günlerce. Yanı başında bana da bir yer olduğunu söyle. Beni de kabul buyur bu gece. Ya Resulallah.

Aradığım yol. Bir yol ararım, Hazreti İsa'ya götürsün. Deryayı yaran mucize asaya götürsün. İsrail'e mesken denilen arzı dolaşsın. Dağlardan aşıp Tur ile Sina'ya götürsün.

Talih beni bendeylediği yerlerde süründüm. Zincirimi kırsın, yedi Beyza'ya götürsün. Harun ile Musa'yı alıp çöllere düşsün. Kurtarmak için ümmeti deryaya götürsün. Ruhumdaki masiyeti silsin de arıtsın. Dört bir yanı nurlarla mücellaya götürsün. Bilmem ki ölüm nerede gelir.

Hangi zamandır iman dileyip elde musallaya götürsün? Müminlerin en son durağından yücelen ses, imdad diye hılkatte musaffaya götürsün. Peygamberi zişana gidip gözyaşı döksün, yardım dilesin, cenneti mevaya götürsün.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Ancak Allah-u Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Saffan bin Süleyman.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Sensiz dünya yok bay. Gürüm nidem, nidem, nidem. Huru cennetül alayı gülüm nidem, nidem, nidem. Sinem olmaz yaralı, değmeye olmaz yareli. Senden özge yâri veli, gülüm nidem, nidem, nidem. Servi kaddine Tuğba'yı, vermezem iki dünyayı, gönülde gayrı sevdayı gülüm nidem, nidem, nidem. Sana yok alemde sani, alemin canı cananı, aşkınla dolmayan canı gülüm nidem, nidem, nidem. Sen olasın dilin sözü, yadında gece gündüzü, senden gayrı bakan yüzü gülüm nidem, nidem, nidem. Acep nice olur hali, sana varmaz ise yolu, Hulusi gibi bir kulu gülüm nidem, nidem.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şerifleri Allah-u Teala güzel bir şekilde dinlemeyi, anlamayı, kavramayı ve her şeyden de önemlisi ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki, İbrahim aleyhisselam yevmen nari ilen nar. Yani İbrahim aleyhisselamın ateşe atıldığı güne ne isim vermişler? Ateş günü. Çünkü biliyorsunuz koca bir ateş yapmışlar. Odunları toplamışlar. Ta koca bir ateş yakmışlar. Bu hani anlatılır ya kitaplarda, Nemrud'un yanında bulunan adamlardan birisi buna öyle bir akılda veriyor. Ve diyor ki böyle büyük bir yer olsun, kuyu kazılsın ve oraya ne yapalım? Ateşleri, odunları toplayalım. Ondan sonra orayı yakalım. Onu da uzaktan böyle mancınıkla İbrahim Aleyhisselam'a oraya atalım ve bu şekilde gitsin, kimse de onu kurtaramaz diye bir fikir beyan ediyor. Ve bu fikri kabul ediyorlar ve o dönemin putperestleri öyle bir içlerine girmiş ki İbrahim Aleyhisselam'a karşı öfke, kin, putperestlik o kadar yaygınlaşmış ki tevhid ehline düşman oluyorlar. Bu her dönem öyledir. Müşrikler, putperestler her zaman için tevhid ehli Müslümanları, iman ehli insanları sevmezler. Onlara karşı düşman kesirler. Ayet-i kerimede de Allah-u Teala buyuruyor ya, o müşrikleri müminlere, inananlara düşmanlık noktasında, şiddetli düşman olma noktasında görürsün diyor. Onlar öyledir, Allah muhafaza. Bu nedenle böyle bir kadın hastalansa dermiş ki ben iyileşirsem bu hazırlanacak olan o ateşe odun taşırım. Böyle adakta bulunurmuş, düşünebiliyor musunuz? Yani iyileşirsem gideyim o İbrahim için kurulacak olan, yakılacak olan ateş için odun toplamayı adak adarmış. Böyle de kin, öfke işlerine girmiş. İşte Peygamberimiz o günü anlatıyor ki فَلَمَّا اَبْصَرَهَا Vakta ki İbrahim aleyhisselam o ateşi gördü. Çünkü niye? Geldiler, ateş yaktılar ve onu gördüğü zaman ne dedi? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bana yeter. O bana kafidir. O ne güzel vekildir. Bu şekilde İbrahim Aleyhisselam duada bulundu. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın duasıdır. İbrahim Aleyhisselam'ın tesbihidir. Zaten herkes bunu bilir. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Biz Allah'a dayandık. Allah'a güvendik. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ve her derde düştüğümüzde, her sıkıntıya düştüğümüzde bunu demeliyiz. Peygamberimiz de bize bu tavsiyede bulunuyor. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam yaşadığı toplum putperest bir toplum. Putları var. Ve bir bayram günü de putlarını kutlama yapacaklar. Ve hepsi gidiyor. İbrahim Aleyhisselam'ı da çağırıyorlar. Hatta sen de gel. O ne diyor? Ben hastayım. Ben gelmeyeceğim. Çünkü niye? Sizin bu yaptığınız akıl işi değil. Şirk, küfür. Ve sizin de diyor putlarınıza öyle bir iş yapacağım ki siz göreceksiniz. Geliyor, bütün putları kırıyor. En büyük putu bırakıyor. Baltayı da onun boynuna asıyor ve çekip geliyor. Diyorlar ki işte bunu kim yaptı? Bizim putlarımıza bunu kim yaptı? Ha diyorlar ki İbrahim diye bir genç vardı. O yapmıştır. Çünkü o bizim putlarımızı beğenmiyordu. Putlara tapmayın diyordu. Ve bunların hiçbir işe yaramayacağını söylüyordu. Rabbül Alemine sizi yaratan Allah'a kulluk edin. Ona ibadet edin. Onu Rab olarak tanıyın diyordu. Mutlaka o yapmıştır diye söylüyorlar. Ve İbrahim Aleyhisselam'ı getiriyorlar. İbrahim Aleyhisselam onlara ne diyor? Onun büyükleri yapmıştır. Bak diyor balta da onun elinde. Hani ayet-i kerimede de Allah-u Teala anlatıyor ya, ne yaptı diyor? İbrahim vurdu, yıktı onları, böyle sağ eliyle vurdu, kırdı ve sonra işte bir tanesi ayakta. İbrahim Aleyhisselam diyor o yapmıştır. E bakıyorlar, akıl mantık işi yapabilir mi? Taştan, ağaçtan yontulmuş, kayadan yontulmuş bir şey. Zaten o onların korumasına muhtaç. Kendilerini bile koruyamamışlar. Diyor öyle olmaz diyorlar. Ve buna rağmen bakın putperestlik, şirk ne kadar kötü bir şey ki kendiler bile inanmadığı bir şeye, kabullenmedikleri, akıllarının, mantıklarının kabul etmediği bir şeyi
ne yapıyorlar? Yine de inat edip putlara tapmaya çalışıyorlar ve olmaz diyorlar. O bunu yapamaz. Yapamazsa niye tapıyorsun? Niye ona ibadet ediyorsun? Niye onu Tanrı ediniyorsun? Niye ona secde ediyorsun? Onun hükmünü tanıyorsun. İşte akıl. Akıl gitti mi bu şekilde? Ve ne yapıyorlar? Madem ki diyorlar İbrahim bizim putlarımıza, heykellerimize böyle bir teşebbüste bulundu. Biz de onu cezalandıralım. E ne yapalım? İşte biri akıl veriyor. Diyor büyük bir odun toplayalım. Yığalım. Uzaktan da onu atalım. İçinde yansın, gitsin. Hani o kadar kin ve öfke dolu ki o ateş sönmesin. Biri söndürmeye teşebbüs etse bile onu söndüremesin. İşte öyle bir diyor ateş yükseldi ki, böyle derecesi de yüksek biliyorsunuz. Yani ateş yanıyor. O denildiği gibi koca bir ateş kendisinde mancınıkla atıyorlar. Böyle ateşler yükseldiği zaman ve o döneme göre diyorlar böyle bir ateş görülmemiş. Yani o kadar alev alev yanan, insanı böyle kavuran bir ateş. İşte İbrahim Aleyhisselam o anda ne diyor? Put kuran İbrahim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize İbrahim Aleyhisselam'ı örnek gösteriyor. Onda örnek vardır diyor. Ne yapmış? Putları kırmış. İşte İslam ümmeti de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de madem ki İbrahim Aleyhisselam'ı örnek gösteriyor, İslam ümmeti de ne olacak? Put kıran olacak. İbrahim Aleyhisselam'ın o vasfını koruyacak. Önce ne yapacak? Gönüllerdeki putları kıracak, yıkacak. Ondan sonra da böyle insanlara Allah'ın gayrısında ilahlık taslamış olan o putları bir bir kırıp yok edip gidecek. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın izinde giden Müslüman öyle olacak. Çünkü biz her gün İbrahim Aleyhisselam'a namazlarımıza salavat getiriyoruz değil mi? Salat getiriyoruz. Peygamberimizi de onun gibi yap diyoruz. O bizim için örnektir. İşte İbrahim Aleyhisselam bu eylemi gerçekleştirdikten sonra putları kırdıktan sonra böyle bir zulümle karşı karşıya kalıyor. Ve orada ne diyor? Allah bana yeter. Hasbunallah ve ni'mel vekil. O ne güzel vekildir. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığındaki sözü budur. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Hasbiyallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ve aynı şekilde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe de söylüyor. Ne zaman söylüyor? Ali İmran suresinin 173. ayet-i celilesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Düşmanlarınız sizin için kuvvetlerini topladılar. Onlardan korkun dediklerinde onlar ne dediler? Rab Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. İşte bizler de ne yapacağız? Bu şekilde bu tesbihi devam edeceğiz. Ve hatta bir hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki Tevbe suresinin son ayetidir. Fein tevelle fekul hasbiyallah. Orada diyor senden yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter. Bunu diyor sabah ve akşam 7'şer defa bir kimse okursa Allah diyor dünyalık ve ahirete yönelik ne sıkıntısı haceti varsa Allah onu giderir diye buyuruyor. Bu arada bunu da söylemiş olalım. Bu tesbihe, bu duaya da devam edelim inşallah. Veya sıkıntıya düştüğümüz zaman, derde düştüğümüz zaman, bir zor durumla karşılaştığımız zaman gönülden bunu söylersek inşallah faydasını göreceğiz. İşte İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında öyle diyor. Allah'ım şüphesiz sen gökte teksin, ben de yeryüzünde tekim. Sana ibadet ediyorum. Görüyorsun insanların durumunu diye bu şekilde Allah-u Teala'ya duada bulunuyor. Allah-u Teala'ya kendisine vekil tayin ediyor. Ve İbrahim Aleyhisselam'ı bağlamaya başladıklarında o da devamen diyor ki Allah'ım senden başka ilah yoktur. La ilahe illallah. Seni tesbih ederim. Ham sanadır. Hükümranlık senindir. Senin hiçbir ortağın da yoktur diye bu şekilde duada bulunuyor. Rivayetlere göre İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığı zamanki yaşı 16 olduğu söyleniyor. Düşünebiliyor musunuz? 16 yaşında raviler, rivayetler o şekilde. Ve Cebrail Aleyhisselam geliyor. Cebrail Aleyhisselam da havada olduğu halde ona görünüyor ve diyor ki bir ihtiyacın var mı diye soruyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama mühim olan iman etme ve o imanın gerektiği tavır içerisinde olma, fiilimizle bir uyum haline gelebilme. Kalp ve fiil bir uyum haline gelebilme. Ne diyor? Bir ihtiyacın var mı diye soruyor. Peki İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Sana olan ihtiyacımı soruyorsan yok. Ama Allah'a olan ihtiyacımı soruyorsun. Evet ona ihtiyacım var. Ve onun için ne yapıyor? Direkt hasbiyallah ve ni'mel vekil diyor. Hasbunallah ve ni'mel vekil diyor. Allah bana yeter
ve o ne güzel vekildir. Peki Allah-u Teala ne diyor peki? Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol. Madem İbrahim Aleyhisselam direkt Allah-u Teala'yı kendine vekil ediyor, öyle etti, ona dayandı, ona güvendi. Allah-u Teala da direkt ateşe emir veriyor. Ya naru kuni berden. Ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ol. Ha soğuk oldun, onu ne yapar? Ya soğuk da insana zarar verebilir değil mi? Ateş zarar verdiği gibi soğuk da insana zarar verebilir. Ve o nedenle ona doğru ne ol diyor? Selim ol diyor, selame. Barış ol, esenlik ol. Onu ne yak ne de onu üşüt. Ona rahatlık ver. İşte İbrahim Aleyhisselam o kuru odundan bir duvar ördüklerinde ve onu da içine ateşlediler, attılar. İbrahim'e hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Bazı raviler diyor ki onu bağladıkları ipler yanıyor. Ama ona hiçbir şey olmuyor. Ve Allah-u Teala ne yapıyor? O ateşi hemen söndürüyor. Ve İbrahim ile beraber Cebrail Aleyhisselam geliyor. Sadece diyor İbrahim'in yüzünde hafif böyle bir tel olduğunu söylüyorlar ve Cebrail onu o teri siliyor ve İbrahim Aleyhisselam'a hiçbir şey olmuyor. Düşünebiliyor musunuz? Onu bağladıkları ipler çözülüyor, yanıyor ama onun bedenine hiçbir şey olmuyor ve o ateşler yakılıp büyük büyük odunlar toplanıp böyle dağlar gibi odunlar toplanıp yaktıkları ateş, kendiler de uzaktan kaçıyorlar ki hani bize ulaşmasın diye, orada İbrahim Aleyhisselam'a Allah-u Teala koruma altına alıyor ve onu öyle güzel bir koruyor ki Mevlamız işte öyle. Ona dayanmak gerekiyor, ona güvenmek gerekiyor. Her işimizde onu kendimize vekil etmemiz gerekiyor ki Allah-u Teala mütevekkil olanları, kendisini vekil olanları seviyor. Zaten vekil kılma Allah-u Teala'ya imanın en zirvesidir. Allah-u Teala onun için iman noktasında o kendisini vekil kılanları ne yapıyor? Değerli sayıyor ve onları koruma altına alıyor. Madem ki diyor kulum beni vekil tayin etmiş, ben diyor onun işlerini en güzel bir şekilde göreceğim diyor. Allah-u Teala bizleri de o makama erenlerden, o duyguyu, o düşünceyi böyle kavrayanlardan ve Rabbisine teslim olanlardan eylesin. İbrahim Aleyhisselam ne oldu? Allah-u Teala ey İbrahim teslim ol diyor, o da teslim oluyor. Değil mi? Hemen teslim oluyor Allah-u Teala'ya ve hayatında da imtihanlardan geçiyor. Bu nedir? İbrahim Aleyhisselam'ın canıyla olan imtihanıydı ve bu imtihanda başarıya ulaşıyor. Müşriklerden korkmuyor. Putlara ve putperestlere karşı, put düzenine karşı böyle kendilerini Rab ittihaz etmiş insanlara da yaptıkları kanunlara boyun eğdirmeye çalışanlara karşı ne yapıyor? Baş kaldırıyor ve baş kaldırısını sergiliyor. Allah da ona yardımını gönderiyor, rahmetini gönderiyor, onu koruması altına alıyor. İşte budur. Kim Allah'a dayanırsa rahmetini gönderiyor, onu koruması altına alıyor. İşte budur. Kim Allah'a dayanırsa Allah ona yeter ve İbrahim Aleyhisselam'a da

0: yapmış, ona hiçbir zarar şey yapmamış, dokundurtmamış. Bazı rivayetlerde de şöyle diyorlar, İbrahim Aleyhisselam'ın orada 50 ya da 40 gün kaldığına dair de rivayetler var. Ama tabi Allahu Alem, bizim burada gördüğümüz, anladığımız şu ki Allahu Teala onu ne yapıyor? Koruyor. Koruma altına alıyor, muhafaza altına alıyor ve ona hiçbir zarar gelmiyor. Ve İbrahim Aleyhisselam güzellik içerisinde, esenlik içerisinde oluyor. Ve hatta bir rivayette şöyle tefsir kitaplarında var. Diyor ki, orada olduğum kadar hoş bir şekilde ben yaşamadım diyor İbrahim Aleyhisselam. Yani onlar ateşe atıyor ama o ne diyor? Mevlamızın yardımıyla o ateş ona zarar vermediği gibi diyor ki İbrahim Aleyhisselam, ben o kadar hoş bir şekilde yaşadığım gün ve gecem olmamıştır. Bütün yaşantı ve hayatımın orada olduğum zamanki yaşantım gibi olmasını isterdim diye de böyle bir temennide bulunmuş İbrahim Aleyhisselam. Çünkü bizzat Rabbin yardımını görüyor. Bir imtihana tabi tutuluyor. İmtihanda başarıya ulaşıyor. Boyun eğmiyor ve Rabbisine dayanıyor. Rabbisinin yardımını bizzat müşahede ediyor. Bizzat görüyor. Bir mucize, hepsi görüyor. O kadar insan toplanmış. Hepsi o mucizeyi görüyor. Ve o yüzden ne demiş İbrahim Aleyhisselam? Benim o gün yaşadığım mutluluğu hiçbir zaman yaşamadım ve her zaman da onu isterdim diye de buyuruyor. Hatta bazı rivayetlerde şöyle bir olay da anlatılıyor. Hazreti İbrahim'in babası, İbrahim ateşteyken onun yanından tabağı kaldırdığı zaman alnının terlediğini görmüş ve işte o zaman ey İbrahim, senin Rabbin ne güzel Rabb'dir demiş. İşte İbrahim'in babasının söylediklerindir, en güzeli budur. Hani İbrahim Aleyhisselam'ı yakmadığını görünce babası da diyor, senin Rabbin ne güzel bir Rabbmiş, seni böyle korudu diye o da bu konuda itirafta bulunuyor. Değerli dinleyicilerimiz, işte davet yolunda, tebliğ yolunda davetçinin başına birçok şeyler gelebilir. Burada davetçi ne yapacak? Sabır gösterecek, Allah'a dayanacak, Allah'a güvenecek ve taviz verme yoluna gitmeyecek. Taviz verdiği an kaybeder. Taviz vermediği zaman kazanır ve Allah'ın yardımını, rahmetini üzerinde görür ki işte İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de anlatılan hikayesi ve aynı şekilde Peygamberimizin bize buyurduğu bu hadis-i şeriflerde bunu güzel bir şekilde görüyoruz. Davet yolunda elbette sıkıntılar olur. Herkes sizi ağamsın, paşamsın demez. Çünkü insanlar nasihat edilmeyi sevmezler. Düşmanlıklarla karşılaşırsınız. Kınayıcılar olur. İftiralarla uğranılır. Ama mümin kula düşen nedir? Sabır göstermek ve Rabbisine dayanmak, güvenmektir. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın olayından, kıssasından alacağımız çok ibret ve dersler var. Bunlardan bir kısmı budur. Allahu Teala bizi İbrahim milletinden eylesin ve onun yolundan gidenlerden eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle, sizlere emanetleri zayi etmeyen Allahu Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allahu Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

en güzel isimler onundur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Hak Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. Cenab-ı Hak cümlemizi müstefit kılsın. Amin. El-Hak, varlığı ve uluhiyeti kesin olan, inkarı mümkün olmayan, ezeli ve ebedi olan, değişmeksizin var olan nihai gerçek, kimseye muhtaç olmayan, sözü en doğru olan, eşyayı hikmetin gereğine göre icat eden demektir. Lokman Suresi. Bu da şundandır ki Allah haktır. Ondan başka taptıkları ise mutlaka batıldır. Şüphesiz ki Allah çok yücedir, çok büyüktür. Değerli kardeşlerim, etrafımızdaki her şey, yaratılmış her şey gelip geçici şeylerdir. Bu hakikati yaşı belirli bir olgunluğa ulaşmış herkes fark eder. Sadece kendi zaman dilimimizde olanları bile ibretle seyredersek, insanların ve olayların tek bir gerçek etrafında seyreden tüm varlığı o gerçeğe bağlı olan mahluklar olduklarını görürüz. Tarih, Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana akan seyriyle de milyarlarca olaya, saltanata, zorbaya, muhteşem hükümdarlara, binlerce, milyarlarca gönül ehline açtı bağrını. Konuk etti onları hayat sahnesinde. Ama hepsi geldi ve geçti. İyisi de kötüsü de, insanların her biri ellerinde amel defterleriyle 10 metrelik bir kefen bezine sarılarak, yanlarına başka hiçbir şey alamadan dünya sahnesinden göçerken, sahne dekoru değişircesine yeryüzünde bitkiler, tabiat manzaraları değişti. Olaylar akışlarıyla bile insanlara bir büyük mahkemeye gidilmekte olduğunu anlatırcasına noktalandı. Sahne değişti, oyuncular değişti, dekor değişti ama değişmeyen tek gerçek Allah'ın varlığı olarak kaldı. Mü'minun Suresi. Mutlak hakim ve hak olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O bereketli arşın sahibidir. Değerli kardeşlerim, hak olan, tek gerçek olan Cenab-ı Hak, bu hakikatin kulları tarafından en iyi şekilde anlaşılması ve şu fani dünyadaki kısacık ömürlerin boş şeylerle geçirilmemesi için kullarına elçiler ve kitaplar göndermiştir. O yüceler yücesi, engin rahmetiyle kullarının oyalanmadan, yanlışlara düşmeden, acılar çekmeden, onun varlığını bilerek, ona güvenerek ibadet etmelerini ister. Hazreti Allah
Celle Celaluhu, biz ahir zaman ümmetine Habibini, iki cihanın nuru Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi elçi göndererek zamanın bitiş sinyallerini vermiş, son peygamber, Hatemul Enbiya, peygamberler zincirinin son ama en muhteşem halkası, insanlık aleminin zirve ismiyle dünya hayatının zirvesini göstermiştir. Bilmek, öğrenmek ve yaşamak onun hayatıyla, örnek yaşantısıyla fiiliyata dökülmüştür. İsra Suresi. Ey Muhammed, de ki hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkumdur. Yüce Rabbimiz el-Hak olandır. Yüce kelamı ile insanlığa gönderdiği mesaj da Hak'tır. Dünya hızla kıyametine koşarken ilim ulaştığı noktada bağıra bağıra Allah'ın varlığını kör gözlere, sağır kulaklara ve mühürlenmiş kalplere bile ilan ederken, biz inanan, Rabbinin rahmetinden ümitli, onun sevgisine mazhar olamama korkusuyla hüzünlü kullarına düşen, hak olan Rabbimiz için çalışmak, onun rızası doğrultusunda ameller işlemek ve bu dünya sahnesinden vazifelerimizi tam yapmış insanların huzuruyla Rabbimize doğru yürümek olmalıdır. O'dur bizim Yaradanımız, O'dur bizim ve alemlerin tek sahibi olan El-Hak olan Allah. Semaları ve bizim yüreklerimizi aynı anda kudret elinde tutan Rabbimiz var diye düşünelim ve onun zikriyle kalplerimiz mütmain olsun. Varsın dünya, şu fani dünya, şu yalan dünya bin bir sıkıntı ile geçsin. Sonunda geçecek ya, acılar dolu olsa da en uzun saatin bile 60 dakika olduğunu unutmayalım. Fani olan her şey geçecek. Sadece hak olan, tek gerçek olan Allah Celle Celaluhu'nun zatı baki kalacak. Bu düşüncenin bile imanına nasıl bir güç verdiğini düşün ve kavramaya çalış. Seni üzüp yoruyor mu insanlar? Onlardan kötülük mü görüyorsun? Üzülme, ümitsizliğe düşme, yese kapılma. Senin Allah'ın var Celle Celaluhu. O zavallıların sonunda dayanabilecekleri tek bir dostları bile olmayacak. Kehf Suresi. Onun Allah'tan başka yardım edecek adamları yoktur ve Allah'a karşı kendi nefsini de kurtaramadı. İşte burada yardım yalnız hak olan Allah'a aittir. Sevap verme bakımından en hayırlı O'dur. Sonuçlandırma bakımından da en hayırlı yine O'dur. Aziz kardeşlerim, bunlar Kur'an-ı Kerim'in ayetleri. Yüce Yaradan kulları ile, yani bizler ile böyle konuşur. Ne olur okuyalım Yüce Rabbimizin kelamı olan Kur'an'ı.
O Rahman ve Rahim olan, Rauf ve Halim olan, Vedud ve Afu olan, o sevgi deryası yüce Rabbimizin kullarıyla nasıl konuştuğunu okuyarak görelim. Kur'an-ı Kerim okuyarak Allah'ın kullarına kendisini nasıl anlattığını görürüz. Onlara huzur dolu yolunu nasıl gösterdiğini idrak ederiz. O engin sevgiyi yudum yudum içeriz. Ayetleri soluklayalım, ayetleri yüreklerimize işleyelim ve bu işlemeyle Rabbimizin rızasına erelim. Hac suresi. İşte bunlar gösteriyor ki Allah şüphesiz haktır. Şüphesiz ölüleri O diriltir ve O her şeye kadirdir. Kıyamet ise şüphesiz gelecek ve muhakkak ki Allah bütün kabirlerde olan kimseleri tekrar diriltecektir. Hac suresi. Şüphe yok ki Allah iman edip salih amelleri işleyenleri altından ırmaklar akan cennetlere koyacak. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Fussilet suresi. Biz onlara hem ufuklarda ve hem kendi nefislerinde delillerimizi göstereceğiz ki onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Senin Rabbinin her şeye şahit olması kafi değil mi? Rabbimiz ufuklarda bizi çevreleyen dış dünyada varlığını sayısız belgelerle nakış nakış yarattığın biz aciz kullarının kalplerine nakşet. Hazreti Allah Celle Celaluhu nefsimize, biyolojik ve ruhi yapımıza, hücrelerimize ve atomlarımıza varıncaya kadar her nesnemize imzasını atmıştır. Ellerimize 99 ismini, Esma-ül Hüsna'sını vererek parmaklarımıza da mührünü işlemiştir. Büyük alem ve küçük alem diye tarif edilen iki alemde de bize şah damarımızdan daha yakındır. O bizim tek kapımız, tek yaratıcımız ve yegane dostumuzdur. Ey Rabbimiz, seni tanıma yolculuğundayız. Seni bilme yolculuğundayız. Yol azığımızı sevgin eyle. Ey Rabbimiz, hayat enerjimiz tükendiğinde, ömrümüz nihayeti erdiğinde bizi rızana ulaştır. Ey Rabbimiz, sadece ve sadece sana layık olmak için bir ömür geçirenlerden eyle bizi. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

بلطفك يا رب العالمين، بلطفك يا رب العالمين.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 22. Cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة

ذَلِكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيباً.

الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır. Okumaktan mani ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir. Okudum, bildim deme. Çok taat kıldım deme. Eri hak bilmez isen, asiye gelmektir. Dört kitabın manisi tamamdır bir elifte. Sen elif dersin hoca, manisi ne demektir? Yunus Emre der, hoca gerekse var bin hacca, hepsinden iyice bir gönüle girmektir.

Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir, şol göz açıp yitmiş gibi. İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem oğlanını benzetmişler ikinciye. Kimi biter, kimi yiter yere tohum saçmış gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göğünür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise, yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş gibi. Bir miskini gördün ise, bir eskice verdin ise, yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş gibi. Yunus Emre, bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer hızlı.

Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsın ki. Hiç olmasa yanımdan kovarım. 3,5 soysuzun ardında zağırlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çivte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım.

Siyasetin kanı servet, hayatı satvettir. Zebun küş Avrupa bir hak tanır ki kuvvettir. Donanma ordu yürürken muzafferen ileri, üzengi öpmeye hasretti garbın elçileri. O ihtişamı elinden niçin bıraktın da bugün yatıp duruyorsun ayaklar altında? Emin olun, bizi meyus eden felaketler vazife hissine biganilik belası bütün. Küçük büyük ne vazifem desin de iş yürüdün. Neden vezaifi taksime hiç yanaşmıyoruz? Olursa bir kişinin koltuğunda 10 karpuz, öbür gelişte de mümkün değil selametimiz. Yazık, yazık ki bu yüzden bütün felaketimiz. Neden uhuvvetiniz böyle münhasır namaza? Çıkınca avluya herkes niçin boğaz boğaza? Bugün nasibini yerleştirince kursağına, yarın nedir onu bilmez yatar dönüp sağına. Yıkılsa arş-ı hilafet, tıkılsa kabre vatan, vazifesinde değil çünkü hepsi Allah'tan. Ne hükmü var ki esasen yalancı dünyanın? Ölürse yan gelecek cennetinde Mevla'nın. Fena kuruntu değil, ben derim sorulsa bana, kabul ederse cehennem, ne mutlu amca sana. Gökten inmez bir de hiçbir şey, bütün yerden taşar. Kendi ahlakıyla bir millet ölür yahut yaşar. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Daha mektepte çocuktuk, bizi yıldırdı hayat. Oysa hiç korku nedir bilmeyecektik heyhat. Neslim ürkekmiş, evet, yoktu ki ürkütmeyeni. Yürü oğlum diye teşcih edecek yerde beni, diktiler karşıma bir kapkara müstakbel ki, öyle korkunç olamaz hortlasa devler belki. Bana dünyaya çıkarken batacaksın dediler. Çıkmadan batmayı öğren, ne kadar saçma hüner. Yeisi ezber bilirim, azmi yüzünden tanımam. Doğduk, yaşamak yok size derlerdi beşikten. Dünyayı mezarlık bilerek indik eşikten. Ne hisli validelerdir bizim kadınlarımız. Yazık ki anlatacak yok da yanlış anladınız. Yazık ki onları tasvir eder birer umacı, 5-10 romancı, sıkılmaz 5-10 da maksatçı. Beşer ki kuvveti bahşetmiyor henüz hakka. Ne çare var onu kuvvetle almadan başka? Yeisi tekfir eden imanıma olsun ki yemin, bize telkini ümit etmediler, yoksa bu din yine dünyalara yaymıştı yeşil gölgesini. Yine hakkın sesi boğmuştu dalalin sesini. Bir ışık gösteren olsaydı eğer, tek bir ışık, biz o zulmetleri 1000 parça edip çıkmıştık. Bir adam dursa da bir zalim imamın yüzüne, adli emretse, bu zalim de onun hak sözüne, inkiyat eyleyecek yerde tutup kıysa ona, o mücahit yazılır ta şühedanın başına. Lafz-ı muhkem yalınız anlaşılan Kur'an'ın, çünkü kaydında değil hiçbirimiz mananın. Ya açar Nazm-ı Celil'in bakarız yaprağına, yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için. Misyonerler gece gündüz yeri devretmediler. Ulema vahyi ilahiyi mi bilmem bekler. Bilmiyorlar ki bu şiddetlerin olmaz hükmü. Göz yılar önce, fakat sonra kanıksar ölümü. Sanıyorlar kafa kesmekle, beyin ezmekle fikri hürriyet ölür. Hey gidi şaşkın hazele! Daha kuvvetleniyor kanla sulanmış toprak. Ekilen gövdelerin hepsi yarın fışkıracak. Adam ister yalınız, etmeye bir kavmi adam.
doğru yol işte budur gel diye sen bir yürü de o zaman bak ne koşanlar göreceksin sürüde. Karşında ziya yoksa sağından ya solundan tek bir ışık olsun buluver, kalma yolundan. Geçmişten adam hisse kaparmış, ne masal şey. 5000 senelik kıssa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Müslümanlık denilen ruhu ilahi arasak, Müslümanız diyen insan yığınından ne uzak. İhtiyar amcanı dinler misin oğlum Nevruz? Ne büyük söyle, ne çok söyle. Yiğit işte gerek. Lafı bol, karnı geniş soyları taklit etme. Sözü sağlam, özü sağlam adam ol, ırkına çek. Meramın ölmeyebilmekse ölmemek mümkün. Saçıp savurduğun enfası ömrünün lakin, dedin de birkaçı olsun hüda yolunda feda. Şu mavi kubbeye gömdün mü bir sürekli seda? Sineler gayzını faş etmeye dursun varsın. Vakti gelsin o zaman var mı yürek anlarsın.

0: Ya Kâşif,
1: belaları kaldıran, müşkülleri halleden sensin. Olmazları olduran, kör düğümleri açan sensin. Sen izin vermezsen kimsenin kimseye faydası yok. Çareler senin yanındadır. Sen lütfetmezsen hüzün ve elemin devası yok. Şifalar senin ikramındır.
0: Ya Rafi,
1: duydum ki bir sineğin başı döndü. Hakkında söylenenlere üzüldü. Gitti Kaf Dağı'nın zirvesine kondu. Dağdan uçtu, uzaklaştı, yok oldu. Ne dağ sinekten bir şey aldı, ne sinek dağdan bir şey kopardı. İster iyilik edeyim, ister kötülüğe koşayım. İster yeri deleyim, ister göğü yırtayım. Yaptığım sineğin yaptığından fazlası değil. Kazandığım dağda sinek kadar bile değil. Bahtım sana razı olmaktır. Servetim senin rızanı kazanmaktır. Razı olduğuna razı eyle beni.
0: Ya Rafik,
1: yalnızım. Sensiz bırakma beni. Kayboldum. Yolda bırakma beni. Düştüm. Bırakma ellerimi.
0: Ya Şefik,
1: sensin müşfiklere şefkat veren. Sensiz anneler sevemez bebeklerini. Kimsenin kimseye çare olmadığı günde elimi tut, göster şefkatini. En sevgilinin aleyhissalatu vesselam ümmetine sahip çıktığı günde elimden tut, ona ümmet eyle beni.
0: Ya Tahir,
1: sen pak eylemezsen sular katrandır. Sen tahir eylersen çamur da aklanır. Sular sende yıkanır. Beyaz sende aklanır. Sular Resulünün aleyhissalatu vesselam yolunda aktığı için paklanır. Toprak güzel isimlerine ayna oldu diye renklenir. Bebekler sana yakın olduğu için masum kalır. Yağmurlar senin rahmetine dokunarak ıslanır. Alnımı ak eyle. Gönlümü pak eyle. Rahmetini dokundur.

0: Kervan geçti, kaldım dağlar başında. Devran geçti, kaldım virane. Dostlar gitti, kaldım yalnız başıma. Güller soldu, kaldım hazana. Sensin benim kimsem, kimse kimsem değil. Sensin benim istediğim, kimse bana talip değil.
1: Ya Vafi,
0: rahmetinde günahkarlara dair bir söz saklıysa, bende kalan sevaplarımı sözüne emanet ediyorum. Zaten günahkarları da kuşatmıyor mu rahmetin? Gufranın isyankarları da kuşatacaksa, ben de isyanımı gufranının gölgesine emanet ediyorum. Zaten isyankarları kapsamıyor mu gufranın? Sen ki verdiğin sözle yegane tesellimsin. Rahmetinin deryasına al beni. Sen ki bana yokluğumda da varlığımda da vefalısın. Gufranının gölgesine al beni.
1: Ya Zakir,
0: ben anılmaya değer bile değilken adımı ilk sen zikrettin. Ben adımı bile bilmezken bana ruh, akıl ve suret verdin. Zakir sensin. Senin anışın unutuştan değil. Anılmaya layık olan sensin. Seni zikretmekliğim hayrımadır. Seni anmak en büyük şereftir bana. Zikrini dilime leziz eyle. Seni zikrim elemsiz sürurdur bana. Zikrinin lezzetini daim eyle. Kalbim ancak seni anmakla tatmin olur. Zikrini kalbimin saadeti eyle.

Sakarya türküsü. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan, hep basamak, basamak. Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük, küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtılıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular, büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya, binbir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? İnsandır sanıyordum mukaddes yükü hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş aştan. Ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri al. Hani Yunus Emre'ki kıyında geziyordu? Hani ardına çil çil kubbeler serpenordu? Nerede kardeşlerin cömert Nil, yeşil Tuna? Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna? Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı? Allah bir. Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler. Sakarya, kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş, kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. İnsan, 3-5 damla kan, ırmak, 3-5 damla su. Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş pusu. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? Kaftanı assalar belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualim kılını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen de ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma böyle gelmiş, bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yolunun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya.

Olmuyor kardeşim, olmuyor. Şair olmak çok zormuş inandım. Yakışmaz bize yenik düşmek derdin ona da. Ama veya oysa yenildim işte. Hem de en onulmaz biçimde. Başım dik değil insanlar arasında. Ne yüreğim kavi, ne ayağım seyirtken. Ne özlemim kaldı, ne özlediğim. Tükendim, bittim anlayacağım. Bıktım hayatı beceriksizce yaşamaktan. Beylik sloganlardan, mürai merhabalardan. Ne dava haramisi, ne entelektüel sanat çığırtkanı, ne ütopya devşirmeni. Hepsi insan olabilmek içindi çabamın veya insan kalabilmek için. Gidiyorum. Yüreğimde pörsümüş bir yığın hüzün. Yarına taşıyamadığım mavilikler. Didiklenmiş sevdam ve insanlık onurumla. Gidiyorum. Kördüğüm iklimlerin gri öpüşlerinden, şaşı bakışlarından, sahte gülücüklerden, yalan tevazulardan, hesaplardan kaçarak uzağa, uzaklara, kendime dönüyorum. Gidiyorum şimdilik. Ellerimde rengarenk bulut harmanı, örtülmemiş yüz hatlarımla, alın çizgilerimin en soylu isyanıyla. Sen yaşamana bak. Şöhret ve para taşlarıyla öğüt yüz akını. İdiş et bakarını. İnsanlar da vurulur mihenge. Son gülen iyi güler, unutma. Gidiyorum. Vaveyla istemem arkamdan. Ne alkış ne kargış. Yenilmek bize yakışmaz. Bil gene de. Karanlığa akça sözüm, karaya ak yüreğim olsun istedim. Olmadı, yapamadım. Yenildim işte. Gidiyorum. Hoşça kal. Hoşça kal.

Yurdunu Allah'a bırak çık yola. Cenge deyip çık ki vatan kurtula. Böyle müyesser mi gaza her kula? Haydi Levent asker, uğurlar ola. Ey sürüden arkaya kalmış yiğit, arkadaşın gitti, yetiş sen de git. Bak ne diyor ceddi şehidin, işit. Durma git evladım, uğurlar ola. Durma git evladım, açıktır yolun. Cenge sıvansın o bükülmez kolun. Süngünü tak, ön safa geçmiş bulun. Uğrun açık olsun, uğurlar ola. Yerleri yırtan sel olup taşmalı. Dağ demeyip, taş demeyip aşmalı. Sendeki coşkunluğa el şaşmalı. Haydi git evladım, uğurlar ola. Yükselerek kuş gibi Balkanlara, öyle satır at ki kuduz Bulgar'a, bir daha Osmanlı'ya güç sırtara. Git de gel evladım, uğurlar ola. Düşmana çiğnetme bu toprakları, haydi kılıçtan geçir alçakları. Leş gibi yatsın kara bayrakları, kahraman evladım, uğurlar ola. Balkan'ı bildin mi nedir hemşeri, sevgili ecdadının en son yeri. Bir sıla isterdin ha çoktan beri, şimdi tamam vakti, uğurlar ola. Balkan'ın üstünde sızan her pınar, bir yaradır durmadan içten kanar. Hangi taşın kalbini deşsen mezar, gör ne mübarek yer, uğurlar ola. Eş hele bir dağları örten karı, ot değil onlar dedenin saçları. Dinle şehit sesleridir rüzgarı, durma Levent asker, uğurlar ola. Ey vatanın şanlı gaza mevkibi, saldırınız düşmana aslan gibi. İşte hüda yaveriniz hem nebi, haydi gidin, haydi uğurlar.